Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlıkçını başlayınız.

Her kandak adam ayada da her kıl kıyıncılık ve onsuzlukla uçuraydı. Eğer bulan yenilmese, parlak kelgüsüden mahrum kalıdı. Bu dünyada bizge birden bir yerden berdiğin adam, dəl özümüzdür.

hikayesi depti. Psixik maslahatçı külüp gidip, sen baştan ahır yaxşı okup çıkıp, mən bile Allah kılaşqın depti. Şunun bile yardımgı muhtaç kız şu aydaki 4. qetimlik davalaşına ahırlaştırıbdu. Yardımgı muhtaç kız öyge kaytıp berip, menin kitabımını balkonun bir bulunuğu taşlap oyupdu. Onun deyişçe kitabımını onun müşkü oynasa taza kamlaşku dek. Bir günü keçeden yardımgı muhtaç kızının taza huyu tutup balkonda tamak çekip atkanda menin kitabım onun közüge çelikipdu. Şunun bilen o çırağınımı yakmay, derezi sırtıdan çüşken qua yoruqta kitabımını okupdu. O kitabını tuncu varaqlıqanda çöpçün işke ergehimi muşundaq bolamdu dap qodırıp ketipdu. O çaqçaq kılıp menin keçirişimin ötündi. Ocağda mən kitabını əstaydıl okumuğan, mən əmdi şu günü asmandaki yıldızla qarab yığlap oldurğa adamının özümlükü geçengüm gəməkdi. Mən hatta nurğun qetim özümünü əmdi qutquzğılı bulmaydı da pərəsqağa aydım. 2009 yılı 6 ayda yardımgı muhtaç kız balkonda salkındap oldursa, momısı bunu körüp, korkundan titirap gedip, öydikilə gidip, onu balkondan tartıp əkir güzüp, onun nervus çatak bop qapdı dəpdi. Şunun bilen, şu yılı yazda yardımgı muhtaç kız ailesi dikilənin məcburluşu bilen xeyli cıx yerləgi berip, köp kişiləgi körünübdü. Köpçilik onu xoş mənbəlik yasya tosqılıqı uçurabdı dəpdi əyünüz qoyubdu. Kim biludu, kimnin sağ, kimnin saranlıqını. Şu yılı o, əmdi tuluqsız otur məktəbinin işkinci yılı qıdı bolub, əsildə ədəbiyyat oxutqucusundan bərgən tapşırıqının temisi dəl asmankən. Balkondaki şu dakikada o tunca qıdım, köp vaqtlada adamın öz-özüge eğib bolamaydıqalıqını esqib edibdi. Biz dünyanın bağırlıq azablarını özümüzge yüklü bilib, yana texi, dünya bizni azablı deyidəyimiz. Şunun bilen, yardımgı muhtaç kızının keyinki turmuşu, başkalarının işçi ağırtıp karışları işçide ötüşke başlapdı. Xuddi, bütün dünya onunğa biçarı kız, sen şunca güzel bolsan mı, lekin senin turmuşun nemindak japalıq dap atkandak. Turmuşun jabır japasını hem adam özü biludu, etraptikilerinin özge bir xil işçi ağırtıp, gayri karışları onu bizar kıladdi. Onun arqetim ötküzgen hatalıqları apo kılındı. İmtihan yaxşı bir almışsa muallim hiç kısı yok. Sual sal qiyin çıkıp kaptu deyişleri. Sabahtaşları bilen qeydişip kalsa, ulanın atanısı, onun nervisi çatak deyişleri. Mahalledeki küçük dostlarını uru alsa, küçük dostlarının atanısı, eniniz küçükle kılıp sizden rencitip koyuptu deyişleri. Xuddi, bütün dünya onu toğır kıldığın degendek. Lekin, o pekat özüla bütün dünyanın onu bilen karşılaşı vatkarlıqını biledi. Şunun bile yardımgı muhtaç kız eşlemeden tep tartmaz boldi. Bazı bir hatalıq ötküsü mü, bunun bizden nemi amalımız dap oylap, başkala mängü onu işçağırtıp onu əpo kılıp etdi. Ondaq bolsa boldula, xallığanı kılıp bir əski kız boluş gerek. Şunun bilen o, yalğız iç püşüp qağanda tamak çekişini, haraq içini ügünüp, başka əski kızla bile arlış buyurduğun, ağızını buzuduğun bolu aldı. O, kalpükini qep kızıl boyap buyurduğun, Yopki kancı kıskı bolsa şunca amraq bop kiydiğen boldi. O yana mektabdan atrapıdegi dukallağı bir muncı qarızgı boğuldi. Cemiyatki bir nacı lükçehnin qanat astığı elişi astıda mektabda onunla eşkim çekilamaydıgan boldi. O bəz çalada əmmi nərsigi erişken taqılgan bilen, lekin yana özünü əmmi nərsdin ayrılıp qağandak. Erkillikki çıqanda qağan bilen, lekin yana erkillikten məhrum boğandak yesqip qaldıken. O, Öz-özümden şüncelik bezar buldum ki, bazda bu dünya nemindak adaletsiz dap oylap kalıman deyitdi. Yardımgı muhtaç kız en yaxtırıp çekidigan tamaka katı kaplıq çambayşan bulup, bir qepi yeti koyedi. Tamakının ismi tazı kulaq yaxmısı mu, bırak bu tamakını bekli yaxşı görədi. Anca açıq əməs bolsa mu, adamlı birdemlik bolsa mu aram tap qozaddi. O tamakını çekip, ahırgı kagende adıdı boyuca tamakı uçunu katıq çişlip etip, yergi taşlap, dessep çaylap öcüretti. Mektepte tamak çekiş, adamgı xeyli avarçılıqlarını tep beretti. O kolunu pak kız uyup, andın koluğu pıraqlıq mayını sürgü etip çıkıp, birdem lağaylap bədindik tamak pırıqın yoktatdi. Baş kızla yigitler bilen piçak belgileri valıldap durgan garipçi tamakhanlağı beriş kamraq. Ama yardımgı muhtaç kız, kızının kaupkanı zıgı beriş kamraq. Pevdin bir yaş gelip, onzıq sınır kaupka, lazı bilen zırını bol ışığı sap türüp,

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır Ertigenlik Haberler programımızda başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Ertigenlik Haberler programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 8. ayının 28. günü, Cüme. Dehkalla kalendarı boyunca 7. ayının 16. günü.
2: Avval bu kitimki programımızın asası mesmullarını tonuşturumuz.
1: Avtonom rayonluk partiya komiteti daimi komiteti yig'ini ochib, boshchi Xi Jinpingning muhim so'zi, muhim yo'l-yo'riqining ro'yini o'rgandi, zichillashtirdi. Apetin müdafiyelenmiş, apet zihnini yenikletiş, apetin kutkuzuş ve bihatar işlep çıkırış katarlı hizmetlerini muhakimi kılıp oranlaştırdı.
2: Çin Şaucan, Abdonim Rakyolluk Partiya Komiteti, Partiya Kuruluşu Hizmeti Rahbarlı Grupsu'nun yeğenini riyasetçilik kılıp başdı. Yeğinde, baş şuji Xi Jinping'in muhim yol yorukunun ruhini çoğunkuru öğünüp izcillaştırıp, sosyalistik zaman birleşken Şinjan kuruluşunu doğru siyasi netice karşı arkılık olgu sürüş gerek deyip tekitlendi.
1: Çin Şaucan, Erkin Tuniyaz, Memleketlik Ayarlar Birleşmesi Sistemisinin Şangan Avumundaki icraiye azaları ve alaydı tekliflik vekilleri tekşürüş ömüki bilen görüştü.
2: Abdonim rayonundaki cayla küzlü kuruluş kılış mezgilini çın tutup, bir türküm noktalık taş yol kuruluşlarını bütün güç bilen algı sılcıtıp, her millet ammının seferge çıkışı kolaylık yardıp, ıksat cemiyetinin yukur sübetlik terakiyatı küş koşmakta.
1: Şinjan Yipek Yolu Ela Süpetlik Meyvi Köktat Pişiklaş Yenilik Yartış Tatqiqat Orni Yopuk Eçip Kuruldu. Bu orun Şinjan Meyvi Köktat Kesbinin Pen Tatqiqatıdaki Kemtüklikini Toluqlaydı. Emdi Xaberle Anlanla.
2: Stansımız Xaberi. Abdonim Rayonluk Partiya Komiteti, Daimi Komiteti Tünögün Yığınlaştı. Abdonim Rayonluk Partiya Komiteti'nin Şujisi Çön Şaucan Yığınğı Riyasetçilik Kıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'in yoldaş Jiang Zemin tuğulganlığının 100 yıllıkını hatirleş yığında kılgan muhim sözün ruhi astayil öğrenildi ve izcillaştırıldı. Yığında bunlar tekitlendi. Baş şuji Xi Jinping muhim sözde yoldaş Jiang Zemin'in bir ömrü küreş bilen ötken şallı hayatını eslep, yoldaş Jiang Zemin'in partiye ve halk üçün koşkan öşmez tökpüsüge yüksek baha berip, yoldaş Jiang Zemin'in Ali Canap Salafit'ini sistemlik yığıncaqladı. Bu küşlük siyasi birlikte, ideye birlikte, yetekçilik giyge. Baş şuji Xi Jinping'in muhim sözün ruhini astayil öğünüp, izcillaştırıp, yoldaş Jiang Zemin'in uyultaştak müstekkem siyasi itikadi, samimi, çoğunkur halkçılık hissiyatı, devir bilen tən ilgirleydiğen yenilik yartış ruhi, Irak'ını körerlik bilen tuhtu plan tüzdüğen strategiyelik tepekkuri, kayserlikke, keskillik tolgan acayip casartını öğünüp, yoldaş Xi Jinping yadroluqıdaki partiya merkezi komiteytinin küşlük rehberlikide əsli məqsədini unutmayı buruşunu əs çın saxlap, şenşini çıntıb, davamlıq küreş qılıb, tırışıb, sosialistik zaman vilaşqan Şinjan kuruşumuz. Partiya merkezi komiteytinin nopozi və merkezlik bir tutaş rehberlikini qat'i qoğdab, Xi Jinping yeng dəbir congucu sosializm ideyası arqılıq, qalibini mücəssəmləş, ruhunu tavlaşdı qılcı boşaşmayı çın durub, yeng taraqqiyat ideyasi va yeng davrdagi partiyaning Şinjanni idora qilish tadbirini to'liq daljayda umum gözlik izchillashtirib, diqqatni jamiyat muqimligi va abadiy amillikdan iborat xizmat bosh nishoniga markazlashtirib, jonqo millati o'rtaq gavdisi engni mustahkamlashni asosiy liniya qilib, partiya markaziy komiteti Şinjanga bekitib bergan 5 çoğun strategiyelik oğrun bekitmesini gözləb, taraqiyat bilen beyxatarlikini bir tutaş pilallab, cəmiyyat omumiyetinin sıcıl muqim, uzaqçı muqim bolışını qat'i qoğdab, Jonqo milleti ortaq gəvdisi kuruluşunu puxtu alğı sürüb, işqorulaşdırışını yönlüş qilib, özgəcə, əvzəl zaman bir kəsb sistemisi barpa qilişini tezletib, yanımı ilgirləb, islahatını omum gözlük çoğunqorulaşdırıb, ecib etişini kenaytib, işqorulaşdırış, bağırıb, davalaş, turalgu, yaşanğanı kütünüş qatarlıq, xalq durmuşu işlerini küçəb yaxşı qılıb. Partiyanı umumgözlük kattık idare kılışını uzakçı boşaşmayı alğı sürüp 15-5 yıl mezgilede Şincan'ın bütün memleket bilen maz kademde sosyalistik zamanvilaştırışını asası cahettin emelge aşırışta hel kulguş ilgirleşini kolgu keltürüşüge hakiki kapaletli kılışımız gerek. Yığında baş şuji Şi Jinping'in Şizan Rikazı şehrinin Jilun nahiyesinde yüz bergen, Latkı şeyhillik ekim apti toğırsı bergen moyum yol yorukunun royi astayil ögünelde ızcıllaştırıldı. Yığında bunlar tekitlendi. Xalqni, ayatlıqni hammidin ala bilishdi chingtirib, oxirgi chek tafakkuri, tövən chek tafakkurni puxta turguzib, bexatar ishlab chiqarish mas'uliyat tizimini qattiq amaliyalashtirib, opatdan mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish xizmatini har vaqt xotirjam bo'lolmaydigan mas'uliyat tuyg'usi bilan ching tutish. Ko'zatish, o'lchash, ma'lumot berishni kuchaytirib va qaytimini ko'paytirib, yer tavrash, qattiq yomg'ir, qiyon, latqishiyqillik iqim qatorliq opat xavf xatardan ogohlantirish askartmasini vaqtida e'lon qilib, tarqoqlashtirib, xatardan saqlanish mutlaq talabini qat'iy ijro qilib, nuqtliq rayon va opat yo'shirin xavfi nuqtlariga ching qadilib, birma bir tekshirish, tuzashni cho'nqurlashtirib, kuzda o'rmon o'tloq o't opatining oldini olish xizmatini bir tutash planlab yaxshi ishlash. Jiddi taqobil turish bartaraf qilish iqtidorini oshirib, xatardan qutqizish kuchini oldin o'rinlashtirishni kuchaytirib, jiddi taqobil turish loyihasini takomillashtirib va mukammallashtirib, opatni mudofiyalanish, opat zinini yeniklatish, opatdan qutqizish va bexatar ishlab chiqarish tadbirlarining joyida amaliyalashishiga turtki bo'lib, har millat ommasining hayoti, mol-mulk bexatarligi va jamiyat umumiyatining muqimligini qat'iy qo'g'dash kerak. Yig'inda markazning qora razil kuchlarni yo'qotish maxsus ko'rishni cho'nqurlashtirish to'g'risidagi o'rinlashtirma talabini izchillashtirish, amaliyalashtirish muhokama qilindi. Yig'inda bunlar ta'kidlandi. Partiya Markaziy Komitetining tadbir o'rinlashtirmasini umumgözlik izchillashtirib va amaliyalashtirib, maxsus kurashning umumiy talabi, xizmat prinsipi, yo'lga qo'yish qadam bosqichini dal egilab, xizmat mas'uliyatini yanmi kuchaytirib, zarba berish muhim nuqtasini gavdalantirib, qora razil kuchlarga chetishli qonunga xilof jinoiy qilmishlarga qonun bo'yicha qattiq zarba berib, qora razil kuchlarga zarba berish bilan chiriklikka qarshi turish, asosiy qatlamdagi chivillarni paloqlashni birlashtirib, nuqtliq kasb sohalarda manbadan oldini olish, manbadan tuzashni cho'nqurlashtirib, qora razil kuchlarning paydo bo'lish tuprog'ini qat'iy yo'qotib, har millat ommasining xotirjam yashashi, xushalqoram ishlashni qo'g'dash kerak. Yig'inda boshqichlarimi muhokama qilindi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhi tunugun yig'in ochib, bosh shuji Shi Jinpingning muhim yo'l yo'riqining ro'yi va markaz partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhi yig'inining o'rinlashtirmasini astoydil o'rgandi, izchillashtirdi. Avtonom rayonning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish o'rganish tarbiyasini xulosaladi. Keyingi qadamdagi xizmatlarni muhokama qilib o'rinlashtirdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi, Avtonom rayonlik partiya komiteti partiya qurilishi xizmati rahbarlik guruhining boshlig'i Chen Shaojang yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi, Avtonom rayonining raisi Erkin Tuniyaz, Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komitetining mudiri Zumrat Obul, Avtonom rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin, Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi Bintanning Jingvi Xijingyov, Avtonom rayonlik partiya komitetining muavini shujisi Chen Mingguo yig'inga qatnashdi. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Bosh shuji Shi Jinping muhim yo'l yo'rig'ida o'rganish tarbiyasi xizmati va natija unumini to'liq muayyanlashtirib, o'rganish tarbiyasining natijalarini mustahkamlash, kengaytirish, to'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izish va amalda ko'rsatishning uzoq unumlik mexanizmi barpo qilishga aniq talab qo'ydi. Başşuji Xi Jinping'nin muhim yol yorukunun royini çoğunkuru ögünüp ızıçıllaştırıp, Merkezi Komitet Partiya Kuruluşu Hizmeti Rehberlik Grupisi yığınının orullaştırma talepini emeliyleştirip, ögünüş terbiyasının neticelerini üzleksiz mustahkemlep ve kengeytip, her derecelik partiya teşkilatları ve partiya azaları, kadrlarının umum için partiya kuruşu, halkı bekti artışı, ilmi tedbir belgülüşü, hakiki tutup emeli işleşi, emeliyetinin xalqının, tarixinin sınıqından ötəlidigan əməli nəticələrini tirişib yartışığa türtkü buluşumuz kerak. Yığında bunlar göstərildi. Ögünüş tərbiyəsi qanat yaydırılğandan bu yan yoldaş Xi Jinping yadroluqdakı partiya mərkəzi komitetinin güclük rəhbərliyi də avtonom rayonluq partiya komiteti mövqeyini əməliyyətə qoyub bir tutaş planlab təşkilləb yolğa qoydu. Avtonom rayondaki her derecelik partiya teşkilatları ögünüş, tekşürüş, tüzetişini bir gavdilaştırıp algı sürdü. Ögünüş, muhakimi kılış, puhta, çoğunkur. Meselini tekşürüp oturgu koyuş, umumi yüzlük, del. Tüzetiş, tüzeş, küşlük, ünümlük. Emeliyetki aylandırış neticesi körünerlik bulup, körünerlik netice ünüm kolgu keltürüldü. Közlügen meksetki yettik. Yığında bunlar təkidləndi. Başşuji Xi Jinping'nin muhim yol yorukunun ruhi ve Partiya Merkezi Komitetinin orullaştırma talepini çoğunkur ögünüp ızıçıllaştırıp, ögünüş terbiyesini boşaştırmayı davamlıq tutuş, uzakça boşaşmayı türtükü buluş, ögünüş terbiyesi boyuca terbiyeleşinin uzak ünümlik mekanizmini takamullaştırıp, nazariye bilen korallanışını yanımı küçeytip, parti birlik cahette çenikışını küçeytip, terbiyeleşini sıcıl çoğunkurlaştırıp, siyasi netici karşı terbiyesini daim kanat yaydırıp, her derecelik rehberi kadrlarının universal sapası ve mesuliyetini ada kılış iktidarını üzliksiz aşırış. Yığıp getişini tüzeş, yönelişini doğrulaşının uzak ünümlük mekanizmini takamullaştırıp, siyasi netice karşı çetneş meselesini daimlik tekşürüp tüzütüp, yeni emeldar burunki ışıkı iyi olmaslık, obraz kuruluşu ve siyasi netice kuruluşu kılış katarlık cahil illetlerini hakiki kol silip, kıyınlık tigiş kılıp tügütüp, ammının etrafındaki natoğru stil ve çiriklik meselesinin tüzeşini çoğunkurlaştırıp, her millet ammısı aldıravatkan, kıyınılıvatkan, gəm kılıvatkan, arzu kılıvatkan işlerine dair meselelerini küçep, hel kılıp, hakiki siyasi netice arkalık ammının işençisine erişiş. Tedbirini ilmi belgüleşinin uzak ünümlük mekanizmini takamullaştırıp, tekşürüp tetkik kılışını çoğunkurlaştırıp, demokratik merkezleştiriş tüzümünü katlık icra kılıp, tedbirini kanun boyucu belgüleş, kanun boyucu iş kılış, hukukunu kanun boyucu işletişte çıntırıp, her bir tedbirinin objektif kanuniyetke ve ammının menfaatine uygun buluşuğa hakiki kapaliyetli kılış. Ademni delcaydı periklendirişinin uzak ünümlük mekanizmini takamullaştırıp, adem tallaş, şiltiş toğru yönelişi turguzup, sadık, pak, zimmisige alıdığan yukur sapalık kadırla koşunu berpa kılış. Periklik sınaş bahalı sistemisini takamullaştırıp, ilhamlandırış, kapaletlendiriş tedbirlerini mükemmelleştirip, dadıllık bilen mesul buluduğan, batırlık bilen zimmisiyi alıduğan, mahirlik bilen netice yartıduğan, emeli neticesi körünerlik kadrlarını mühim vazifeye koyuş. Kattık nazaret kılış uzak ünümlük mekanizmini takamullaştırıp, rehberi kadrlarının hükümet işi erkitini nazaret kılışını yanımı küçeytip, tipiklerini, sadır boluvatkallarını, umumu uhtırış kılışını tutup, ünümlük çöçtü şekillendirip, tüzüm mekanizmdeki kemtüklükünü küçep toluklap, partiya azaları kadrlarının anlık alda intizam kaydı ramkısı içi de mesuliyetini ada kılışı, hukukunu işletişige türtükü buluş gerek.
2: Yığında bunlar təkidləndi. Baş şuji Xi Jinping'in Şinjan xizmeti toğrusidagi muhim sözü, muhim yol yoruqi, tasdiqi yol yoruqunun ruhini çoğunkur ögünüp, izcillaştırıp, yeng taraqiyat ideyasi ve yeng dabirdiki partiyanın Şinjan'ı idar kılış tedbirini toluq, dalcayda, umum yüzlik izcillaştırıp, cemiyat muqumliqi ve ebedi emillikten ibaret xizmet baş nişanını çın, puhtu tutup, Jonghua milleti ortak gavdisi yeğni mustahkemleşten ibaret, asası len yanı zişçördü. Партия Мәркізі Комитеті Шинжанғы бекітіп бәрген 5 чоң стратегиялық орын бекітмісіні көзіліп, тоғыр сиясы нәтижі қаршыны етекші қылышты чыңдырып, ең сәпірді жасаратлік, ярамлық болып, социалистік заман белашқан Шинжан құрыш. Партияғы болған садақатны мұстәкемліп, байрақ рошан алда сиясығы әхмет берішті чыңдырып, партия Мәркізі Комитетінің зоры тәдбір орылаштырымыларыны қылчы еғішмай ызчылаштырып, әмәлейләштіріп, партияның сиясы интизамы вә сиясы қайдысы қаттықыра иқіліп, идеяда, сиясыда, әркетті, Yoldaş Xi Jinping ядролықыдығы партия Мәркізі Комитеті білін yüksek бір дәкілікні баштына қырсақлаш. Хизмет қабілетіні өстіріп, тарақият білін бейқаттарлықның, омымлық білін қысмәлікнің, адестін түзеш білін мағиеттін түзешнің, ашқары нәтижі білін ешірін нәтижінің мұнасыбетіні тоғыры бір тарап қылып, аңлық қалды әмәлиетіні чықш қылып, қануниет бойынша іш қылып, әбәді әмірлікке мұнасыбетлік негізлік, ұлық, ұзақ мәзгілік қызметлеріні пұқты ішлеш. Әмәли нәтиже, әмәли үнімні кәуділендіріп, террорлықы қаршы тұрыш, мұқымлықыны қоғдашын

0: kanun çıllaştırış, daimlaştırışını algı sürüp, Jonghua milleti ortak gevdisi eğine obrazlık, təsirlik, önemlik müstəkkemləb, xalq durmuşluğu zıç yıqılışıb, yuqur sifatlik tərəqiyatı türtkü bulup, partiyanı omum gözlük qatlıq idar kılışını uzakçı boş aşmay algı sürüp, Şincan'ın türlük işlerde üzlüksüz yeğen vəziyet yartış. Rastçıl, əməliyyətçıl buluşdu çıntırıb, hər dərəcəlik rəhbərlik bənzləri və partiya əzaları kadrlarının zihnini işqilib nəticə yaratışqa, küçünü əməliyyiləşdirişini tutuşqa sərib qılışıqa. Əməli işləşini uluqlaydıqan hərəkətki kəlgöçülərdən bulub, tökbinin bana mənsub buluşu şərt əməz. Ləkin tökbi yaratışda çoxun mən buluşum şərt deydiqan mənvi mənzil bilən, Baş Şuji Xi Jinping tüzüp bergen sosyalistik zaman birleşken Şincan kuruş uluq bar planını tırışıp güzel riyallıkı aylandırışı türtkü buluş gerek. Tianshanli, Yusufcan Mehmet, Kadın Kebin, Wanglin, Wanggang, Kayser Abdikerim, Abdonum rayonunun münasibetlik rehberleri, Abdonum rayonluk partiya komiteti, partiya kuruluşu hizmeti, rehberlik grupsının azalları ve münasibetlik uğurlardaki mesul yoldaşla yığınığı katlaştı.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonluk partiya komitetinin şujisi Çin Şaojan, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tunyaz, 8. ayının 26. günü Ürümçi'de Memleketlik Ayollar Birleşme Sistemisinin Şangang Avmundaki icraiye azaları ve alaydı teklifik vekilleri tekşürüş ömüki bilen görüşti. Çin Şaojan, Avtonom rayonluk partiya komiteti, Xalık Hükümeti ve Bintuan'ı vakaleten tekşürüş ömükini karşıya aldı. O mündak dedi. Yoldaş Xi Jinping yadroluğundaki partiya merkezi komitetinin küçlük rehberliği de Şincan yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirini toluk delcayda umumi yüzlük zıçılaştırıp ıslahat, terakiyat, mokumluktaki türlük işlerini puhta alığı sürüp cemiyet umumiyetinin sıcıl mokum buluşunu saklap Cunghan milleti ortak gevdesi yeğeni kişiler kalbiki çunkırı sındırdı. Yukarı sıfatlı terakiyat vaziyeti güçlük buldu. Ul əsliyə künseri mükemmelleşti. Sırtkı eçvetliyen şik teximi çoğun eçildi. Ekologiyalik muhitini qoğdaş önemi körnerlik buldu. Şincan, terakiyat en yakşı, özgürüş en zor bulgan, her millet amısı en köp əməli nəpki erişken tarihi məzgilgi kirdi. Memleketlik Ayollar Birleşmesi Şincan hizmetiki baştan ahırı köngül bölüp ve onu kollab Ayollar Birleşmesi sistemisinin Şincan'a bütün güç bilen yardım berişigi türtkü boldi. Bu kıtım Şangang Omundaki icraiye azaları ve alaydı tekliflik vekillerini Şincan'da tekşürüşki teşkilleş Şincan'ın Ayollar Birleşmesi hizmetiye mukarrarı küçlük türtkü bulup Şincan'ın Şangang Omun rayonu bilen bolgan almıştırışı hemkarlıkını çonkurlaştırıdı. Memleketlik Ayollar Birleşmesi'nin Şincan Ayollar işlerinin terakiyatını burun kıdekli kollab Şincan'ın Ayollar tövbe koyuş şerkiti aile, aile terbiyesi, aile isteyeli kuruluşu, ayollarının kanunluk hukuk menfaatini koğdaş, Ayollar Birleşmesi ıslahatını çonkurlaştırış katarlık hizmetlerine alığı sürüşü ya. Her millet ayollarını yerim dünyalık rolünü tekim yakşı cari kıldırışkı yetekleşige yetekçilik kılışı, yardım berişini. Cungu Şincan hikayesini birlikte yakşı sözləb, Şincan'daki her millet amısının xadırcam yaşavat kallıqı, xuşal xoram işlavat kallıqı dək yeni keyfiyyatı, yeni qiyafetini paal namayan kılışını. Şincan'ın Şangang Omun rayonu bilen hemkarlıqını küçəyitişigi türtükü bulup, karxıllarının Şincan'a məbləq selib, kəsiflərini güllendirişigi yetekçilik kılıp, her millet amısının arılışı, almaştırışı, yuğurlışını ili gersürüp, Cunghua milleti ortak gevdisi kuruluşunu puhta alığı sürüşünü ümit kılıbən. Memleketlik Ayollar Birleşmesi'nin muavin reisi, Shuji Chu'sunun Shujisi Lin Yi, tekşürüş ömkinin bu kıtımlık sefer ehvalını tanıştırdı. O, bunlarını bildirdi. Memleketlik Ayollar Birleşmesi'nin Şangang Omundaki icraiye azaları ve alaydı tekliflik vekillerini Şincan'a gelip tekşürüşke tuncu kıtım teşkilleşi, Şangang Omunluk vekillerinin faal avaz koşuşu ve kızgın katnışçığı erişti. Bu kıtımlık tekşürüş faaliyetinin maksadı Baş Şuji Xi Jinping'nin Şangang Omun hizmeti doğrusudaki mühim bayanlarını çunkur ızıçılaştırıp, əməliyleştirip, yeni devirdeki partiyanın Şincan'ı idare kılış tedbirinin muvaffakiyetlik əməliyeti ve Şincan ayollar işlerinin terakiyat muvaffakiyetlerini faal teşvik kılıp, Şangang Omun'nun Şincan'ın ayollar sahası bilen bolgan əməliyeti.

0: ortak görüş kılıvatkallıkdak koyuk keyfiyatını his kıldık. Şangang bilen Oman'ın sıcıl güldenişi, terakki kılışı bir devlette işki tüzüm buluş muvaffakiyetlik emeliyetinin canlılık ifadesi. Bunu bütün memleketteki Şincan Katarlık ölke Abdonum rayon bivasit karışlık şehirlerinin köngül bölgeliki ve kolluqallıkıdan ayırıp karışkı bulmaydı. Bu kıtımlık tekşürüş fırsatının paydalanıp, ayarlar işleri sahasında Şincan bilen bolgan almıştırış, özara örnek gelişini küçeytip, pahalı supu berpa kılıp, iktisat soğudu hemkarlıkı, medeniyet almıştırış ve hadımlarının bardı keldisini çoğunkurlaştırıp, fırsatın ortak beherilinişini, ortak terakki kılışını ümit kılımız. Şincan'da körgen his kılgallarımızını Şangang Omun ahalısı tanıştırıp, Cungu Şincan hikayesini yakşı sözlep, Şangang Omun ahalısının devlet muhabbetini çoğunkurlaştırıp, Cungha millet ortak gevdisi enini müstehkemleşini ilgir sürümüz. Can Yingçün, Kadın Kebin, Kayser Abdikerim, Mokiyat Car Muhammed, Külen Seypil Khan, Can Vinşin, Memleketlik ayarlar birleşmiştiki münasebetlik yoldaşla, Merkezi Komitet Şangang Omun Hizmeti Şıkanısı ve Merkezi Halk Hükümeti'nin Şangang Alayide Memuru Rayonu'nda turuşluk Alakı Şıkanısı, Omun Alayide Memuru Rayonu'nda turuşluk Alakı Şıkanısı'ndaki münasebetlik yoldaşla, Abdonum rayonunun münasebetlik oralardaki mesul yoldaşlar ve Abdonum rayonluk ayarlar birleşmesi icraiye komitetinin azaları ayarlar vekilleri Katarlıkla görüşüşe katlaştı.
1: Stansımız haberi. Nöbette Abdonum rayonundaki cayla küzlü kuruluş kılış mezgilini çan tutup bir türküm noktalık taş yol kuruluşlarını bütün küşplen algı silcidip her millet ammanın seferi çıkışı kolaylık yardıp ıksat cemiyatının yukur süpetlik terakiyatı küş koşmakta. Yakında Gulcu şehirdeki ili deryasının algıgan 6. çoğun köyrük, Çoğunçin yolu çoğun köyrükünün türük olanı buruklaş başlanıp kuruluş, asası gevde kuruluş baskıçıya girdi. Bu türünün umumi uzunluğu 1,173 km bulup, umumi selindiğin meblağ 500 milyon yuandan aşıdı. Köyrükke müstakil münarısman kıypaş tartılgan aldın yasalgan kiçek sanduksuman lim birikimi kurulması maslaştırılgan bulup, saatlik süreti 60 km. Koş yönlüşlük 6 avtomobil yolu kılıp layı helengen. Gulcu şehirli katnaş transport idarısı'a vazife bilen çeni kışkı bargan idarının muavın başlıkı Nijat Enver muhbirgı mındak dedi. Törü pütkendinkin rayon katnaşıdaki boğma haletini önümlük raballaştırıp, şehirnin katnaş endiyesini elalaştırıp, ammının seperge çıkışı kolaylık yartılıdı. Bu, şehir funksiyasını östürüş, yerlikinin iqtisadi taraqqiyatı türkü buluşta entayin muhim ahmiyet kege. Ölkeli 239-cı lingesi, bu seyben Cimsar Nagesi taş yolunu özgertiş, kenaytip kuruşturi omam gözlü karmay yatkuzuş baskıçıgı kirdi. Bu türünün omami uzunluğu tahminen 89 km bulup, saatlik süreti 100 km kılıp layı helengen. Türpütkeninkin Şarkı Jonğar Iqsa Texniki Taraqiyat Rayonu'nın sırtkı karta öz ara raballaştırdığın, öz ara tutaştırdığın katnış gol linyesiyle aylanıdı. Cimsar Nahilik Katnış Transport İdarisi Partiya Grupsan Şujesi Liu Xiaorun mındak dedi. Türpütkeninkin katnış besimi zor derecede yenikləb, katnış vaxtı 41%'den köprə qısqıraydı. Bu mezgilde Baynağiyesi Gərbi Çoğun Köyrükünü özgertiş, kenaytip kuruş durumu, süratini tezletiş mezgilige kirdi. Baynağiyesidiki Şida Çao Köyrükü ölkülü 307. liniyesinin yadroluk tügünü, şunaqla Baynağiye bazırının Gərbi kirip çıkıdığan aşkışlıq boğuz, mohim yol. Əslidiki Konu Köyrük Abdomobil yolu tar bolğaşqa besiq mezgildi qıstancılıq bulup, beyxatarlık yoğuşurun xaybi gəvdilik idi. Bunun üçün Baynağiyesi Omami Selmisi 120 milyon yuan bulğan Şida Çao Köyrükünü özgertiş kenayt kuruş kuruluşunu başlap, Nagya rayonu yol toru kurulmasını əlalaşdırıp, şəhər gezi maddi əşya obrotunun ayılınışını raballaşdırışını planladı. Baynağiyesi Şida Çao Köyrükünü özgertiş kenaytiş kuruluşu türünün direktori Çin Yongşın bu türünün 76%'nin tamamlan qallıqını tonuşturup mındaq dedi. Köyrükünün barlıq törüp ulu kuruluşu tamamlandı. İlgirki kuruluş süretiden 2 ay burun tügettik. 8-ci ayının ahırgıca köyrükünün 10-20'ni kuruluşu

0: Kəsib rayonu kəsib tipidəki xalq qurultayı vəkillər əlaqə nöqtəsi təsis qılıb, işçi xidmətçilərinin qalıb sadasını anladı. Kəsib tərəqqiyatına aid təkliflərini rədlədi. Abdonum rayonlu xalq qurultayı vəkili Şincan ili alayıda arqı kəsbi payçəklik şirkəti Araq Eçitiş İkinci Zavodu Şeyxinin müdiri Lo Jianzhong mündaq dedi. Hemisi işçi hizmetçilerinin oy fikri, takazası, ihtisaslıklarını yetiştiriş, bulup mu mektep, karhanı birleşecek teklifimiz kabul kılındı. Nek meydanı verip ziyaret kılıp fikir almıştırgandıla, andın yakış teklifini oturuğu koyulu buludu. Asas katlamda birinci sette kişilerin hakiki yürek sadasını anlıgılı buludu.
1: Әмді мейхір мұхаббетке толған Тяншан, Шинжанғы нишаллық ярдан беріш ызналары сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Ningbo'ning Shinjongga nishonliq yordam berish qo'mondonlik shtabi Kuchaning ko'san madaniyat asosi va o'zgacha tabiiy manzarasiga tayinib, Kuchaning madaniyat sayohatchilik kasbining sifatini o'stirib, darajasini oshirishga har taraflama kuch qo'shdi.
0: Kuchan qadimiy shahrida bir-biriga giralishib ketgan an'anaviy turalg'ular, qo'yuq xosliqqa ega madaniyat ko'chalari, jonliq xosliqqa ega g'ayri moddiy madaniyat miroslarini his qilish, o'zgacha sehriy kuchga ega yipak yo'li manzarasi yaratgan edi. Ningbo'dan Shinjongga nishonliq yordam berishga kelgan kuchlarning turtkisida ilgirki Kono Kuchan qadimiy shahri, Kocha rayoni bugungi kunda davlat darajalik sayohat istirohat Kocha rayoniga o'zgardi. Xunalik sayohatchi Long Min mundaq dedi. Bu ko'cha bak qiziqarlik ekan. Bu eshik tomdagi bizaklarga qarang. Yana bu daraxtlarmi bak yaxshi yo'g'inapti. Koni shahrining ilgirki qurilishlari ko'nirab ketish, madaniyat sayohat kasb faoliyati birlik xil bo'lish masalasiga qarta Ningbo'ning Shinjongga nishonliq yordam berish qo'mondonlik shtabi faol mablag' selib, koni uylarini qutqizish harakatini yo'lga qo'yib, 100 dan ortiq koni uyini qutqizish xarakterlik remont qilishni qanot yaydirib, Ko'san ko'chasini o'zgartirib, darajasini o'stirib, Ching Ching ko'chasi, Doppu ko'chasi qatorliq o'zgacha bosh temirliq ko'chalarni barpo qildi. Yana ailevi mehmonxona, madaniyat ijodiyati, sayohat suratiga tortish, g'ayri moddiy madaniyat miroslarini ko'rgazma qilib setish qatorliq ko'p manbali kasb faoliyatini dal joyida kirgizib, texmi ko'p aholini ishga oldidilar, sayohatchilikdan nafqa erishish imkoniyatiga ega qildi. Ko'san ko'chasidagi tijoratchi Buzahra Tayir mundaq dedi. Koni shahrining muhiti borgan sari yaxshilandi. Sayohatchilar borgan sari ko'paydi. Ishkimiz oldidilar do'kon ochib, ishga o'rilishib, kirimimiz eshib, turmushimiz borgan sari yaxshilandi. Shinjongga nishonliq yordam berayotgan kuchlarning yordamida Maydog'i Kucha tosh yo'lining janubi darvozasi bo'lgan Kon kentiga sayohatchilar mulozimat markazi makonlashib qurilib, sayohatchilarning yo'l bo'yidagi ta'minot, yemak-ichmak, yotoq, jiddiy ishlar kafolat qatorliq ehtiyojlari bir punkt shaklida qondirildi. Yana Yungu Jinshing kenti qatorliq yezi kent sayohati ulgi nuqtalari qurilib, yezi kent istirohati ota-onalar va bolalar ko'ngilochish qatorliq o'zgacha turlar yo'lga qo'yilib, dehqon chorvachilarning yaqin atrofda ish qurilishish kirimini oshirib beyish yo'llari kengaytirildi. Kucha shahri Yungu madaniyat bog'chasining bosh direktori Wang Jingjing mundaq dedi. Hozir 24 xizmatchi bor. Bultur kent ahallariga 390 ming yuan payda taqsimlab berdik. Ningbo shahrining Shinjongga nishonliq yordam berish qo'mondonlik shtabi yana madaniyat sayohatchilikni boshqarish, oilaviy mehmonxona tijorati, madaniyat ijodiyati bo'yicha echish qatorliq maxsus tarbiyalashni doimlik qanot yaydirib, yerlik madaniyat sayohat ixtisosliklari qo'shinini kuchlab qurib, ikki joydagi manzara rayonlar aro ziyorat qilish, kasb faoliyatini o'rtaq barpo qilish, ixtisosliklarni almashtirishni cho'nqirlashtirib, madaniyat sayohatchilik kasbining sifatini o'stirib, unumini oshirishga turtki bo'ldi. Ningbo shahrining Shinjongga nishonliq yordam berish qo'mondonlik shtabi ishxonasining muavin mudiri Shao Chen mundaq dedi. Navbatda biz Ko'san ko'chasi 2.10.0 nusxasi, Ko'san muzeyi Ming Oy maxsus tema ko'rgazmasi, Mianhua ko'chasini o'zgartirib darajasini o'stirish, Maytog' ko'cha VR ta'siroti qatorliq madaniyat sayohat nuqtalik turlarini amaliyalashtirishni jiddiy qanot yaydiryapmiz. Ichki joyning madaniyat sayohat almashtirish hamkorlik supisi qurib, sayohatchilarni o'zaro yetkazish, boylikdan o'rtaq bahrlanish, uzoq unumlik mexanizmi

0: Ne berpa kılıp, zakazlık sayahat liniyelerini birleşip kanat yaydırıp, kademi pırakı iyi kösen, İpek yoludaki kuça, medeniyet, sayahat, süpet markasının tonuluş derecesi ve tesir gücünü sıcıl östürümüz.
1: Stansımız muhberi Yancu haber kıladı. Beş o minnin Koyulundaki Vede namlı romanının okur melleri bilen körüşüş pahaliydi. Hem de okşaş namdaki abazlık romanını tuncu koyuş mürasimi. 8. ayının 26. günü çüdenkin Şencan Çigradın kırış çıkış Çigra Mudapya tekşürüş baş ponkıtı da ötküzüldü. Koyulundaki Vede hazırkı zaman yazgıcısı 5 o min Özünün Şezan Ali İgizlik'deki 13 yıllık keçirmişlik asasen icat kılgan roman. Romanda dikkat 20. asırının 60. 70. yıllardaki İgizlik gerbi rayonu ambulatoriyesi merkezleştirilgen bulup ayal askerler bencağı Go Huanjin'nin öz biyetlişi asası liniye kılınıp, yaş ofisir askerlerinin yaşlık baharı bilen takdiri tutaştırılıp, onların intayın nacar muhit ve hayat mamatlık sınak aldı da öz hayatını Çigra rayonunu kovdaş ve güllendiriş devir dolkuğunu ısındırıp, yaşlık baharı sıkını arkalık ve demlen bulgan vedisini emeliyette körsetkerliki çonkur namayen kılıngan. Koyulundaki vede 2025 yıllık Jongo'daki yakış kitap bulup tallandı. Beş o min, bu eserinin şahsının eslimisi bulupla kalmay, tekmi muhimi Çigra Mudapya her birilerine bulgan örmet hikayelikini bildirip mündak dedi. Ben bu hikayelerini tekmi köp kişiye bildirmen, yoldaşla bağıtırlık bilen ziminimizni, devletimizin Çigra liniyesini koğdap atıdı. Ularda şatkuramlık, gazep nefret ve kaygu hesret, yani ayrılış ve visal şatlıkı mı ba? Ula vatan menfaatini, şahsi menfaatinin aldığı koyudu. Ula baş tartıp olmaydıgan mukaddes burşini zimmisi kalgan. Ben teni şaraiti yaşabatgan kişilerge bugününü kadirlip, tekim yakşı adını, yadışını bildirmekçi men. Bu kitimki okurmalar bilen görüşüş pahaliyeti, 3. nöbetlik Şencan Omumi Xalık Kitap Okuş pahaliyetinin bir türü bulup, pahaliyetini Şencan Radyo Televiziya Stansısı, Xalık Adabiyatı Neşriyatı ve Şencan Xalık Neşriyatı birlikte mesul bulup ötküzdü. Pahaliyet, 5 o min bilen nâh meydanda söhbetleşiş, radyo hikayesindeki esil mezmullarını sınap anlaş, okurmalar sual sorap, hem türkü buluş katarlık, köp halklarını öz içi kaldı. Şencan Çigradın kırış çıkış Çigra Mudapya tekşürüş baş ponktının halık sahtısı Medine mundak dedi. 5 o min muallim kitapta ayal askerler bayanıdaki 8 cancının İgizlikteki katlık soğuk, oksigen kemçil rayonda cismani ve psikika hem hayatlık cahetki azap okubetini baştın keçirgenlikini tılgıyılıp bizdek hazırkı zamandaki yaş ayallarga ilham verdi. Bizni asıl maksatını unutmay kat'i tevrenmeslikke ilhamlandırdı. Bu yıl 5. ayda Şencan Radyo Televiziya Stansı memleketki danlık anlatış sanatkarı John Weiwei bilen 20 artısını teklif kılıp, Koyulundaki Vede namlık okşaş namdaki abazlık hikayeni birlikte abaz kaldı. Abazlık hikaye 8. ayının 31. gününden başlap Şencan Radyo Televiziya Stansısının alaktar radyo çastotlarda anlatılıdı.
0: Abdanım Rayonluk İntizam Tekşürüş Komiteti Revizya Komiteti haberi. Devlet Energiya Guruhi Şinjan Elektrik Energiya Çeklik Şirketi Partiya Komitetinin əzası Muavin Baş Direktor Cavı Şiniyi İntizamğa Qanunğa iğir xilaflıq qilishqa çetilganlıqdan növbətdə Mərkəzi İntizam Tekşürüş Komiteti Devlet Revizya Komitetinin Devlet Energiya Guruhida Turuşluq İntizam Tekşürüş Revizya Qrupsi tərəfindən İntizam Cəhətdən Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Revizya Komiteti tərəfindən Revizya Cəhətdən təkşirilibatıd.
1: Әмді қысқы қабарлы аңлеттіміз. 8 айының 29 күнден башлап, Шанган Ауяз сиясы, Шангандан үрімчегі бейбасты беріп келедіған Ауяз сия лениясыны рәсми ачуды. Бұл ленияда әр әптеде ішкі айроплан ұшчуды. Бұл Шанган Ауяз сиясының Шенжанғы бейбасты ұшчудыған Ауяз сия лениясыны тұнжы қеттім етші.
0: 33-nji nöwetlik Jongo Televiziya Oltyn Bürküt mukofatynyň namzatlygy körsetiş tizimliki ýakynda elan kylandy. Şincanlıq yazgıcı Li Juanning Oqşaş namdiki nəsrlər toplumuğa əsasən özgərtib işlənən Mening Oltim namlı

0: baskı tiyatrı, televizya tiyatrı eseri, televizya tiyatrı senaristi, televizya tiyatrı rejissörü, ayol başrolçudan ibaret tört türde namzatlıkı körsetildi.
1: 2026 yıllık Hangzhou Aqsu Qalıptaşlıq Lonqısını talışış basketbol birləşmə müsabıqısı həm Aqsu şəhərinin kəndlər basketbol müsabıqısı boyunca çempionluqını talışış müsabıqısı yaqında başlandı. Bu növbətlik müsabıqını Şincanğa yardım veriş məbləği bütün küş bilən qollığan 10-cı ayğıcə davamlaşdı.
0: Әмді Аптоным райондегі 16 шәһәрінің абарайдың мәлімата ұңлатымыз. Өрімчеді ауа ұчық температура 17-дің 30-селесия градус құча. Алтайды ауа ұчық болып кейін бұлытланыды температура 11-дің 25-селесия градус құча. Көчекті ауа ұчық болып кейін бұлытланыды температура 16-дің 31-селесия градус құча. Ғылжыда ауа ұчық болып кейін бұлытланыды температура 16-дің 35-селесия градус құча. Bortalada hava açık bulup keyin bulutlandı. Temperatura 15'ten 29 Celsius gradus qucha. Qarmayda hava açık bulup keyin bulutlandı. Temperatura 18'den 30 Celsius gradus qucha. Kütende hava açık bulup keyin bulutlandı. Temperatura 15'ten 31 Celsius gradus qucha. Şixanzda hava açık bulup keyin bulutlandı. Temperatura 15'ten 31 Celsius gradus qucha. Sanjida hava ochiq bo'lib keyin bulutlandi. Temperatura 15'ten 31 Celsius gradus qucha. Qumulda hava ochiq. Temperatura 17'den 31 Celsius gradus qucha. Turpanda hava ochiq. Temperatura 26'den 37 Celsius gradus qucha. Korlida hava ochiq bo'lib keyin bulutlandi. Temperatura 20'den 35 Celsius gradus qucha. Aqsu'da hava açık bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 19'dan 32 Celsius gradus qucha. Atışta hava açık bulup kiyin bulutlanıdı. Temperatura 19'dan 33 Celsius gradus qucha. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 21'dan 34 Celsius gradus qucha. Xotende hava bulutluq. Temperatura 21'dan 33 Celsius gradus qucha. Үрімчіде ауа ұчық, температура 17-дін 30 селесия градус қычы болуды. Өрметлік радио аңлығышыла. Шинжан радио телевизия станциясының әттейерлік қабарлар программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымғы программымыздың тәржімалары Мехрай Осман, Амина Нұрахмет, Илми Нұрхисамыдын, Мухарири Ғени Қадыр, Муаммед Әбәл, Мәсул Мухарири Зулхумар Құрбан. Dektorları Zulfiya Mahmud bilan Hasanjon Sabut. Shinjang Radio Televiziya Stansiyasining Ertegarlik Xabarlar Programmasini anglagyningizlar uchun rahmat. Slushiting abonchilar terminalini tushirsangiz, texnik ko'p sarxil mazmunlardan xabardor bo'la olasiz.

usta deb qaraldı. Börek cevheri yeterlik bolsa, çaş kap qara hem koyuq boludu. Börek qut acizlap kese, çaş ozuqluqni yoqtup, tedrici aqırıp ketidu. Baş ve arqa miňe dümey tümri, dosaqnın ayliniş ornu bolup, börek bilen bolgan munasibeti aňzyş boludu. Bu xil aqçaş otur yaş ve yaşanganlarda bir qadar köp uçuraydı. Lekin hazır nurgun yaşladımı körülmekte. Bolup mu uzun mezgil tüneydigan, ziyade çarçap ketidigan, cinsi turmuşqa çek koymaydigan kişilerde yana bel put telip mağdur sızılınış, başqayıp kulaq qoňuldaş, äsüç kabiliyeti tövelleş, soğuktun korkuş qatarlıq alametle körüldü. Garip tibabeti nuqtisini etkanda bu mu irsiyet, işki ajratmalarının tamponsızlıqı. Meselen, kalqansman bez iktidarının normalsızlıqı bilen münasetlik buluşu mümkün. Bunun gibi yerildiğin teklif olsa, adeta karı purça, karı küncüt, üjme katarlı karı renkli yemeklilerini köpürek yiyip, börekini uzuqlandırış. Uzun müddet tüneştin, ziyade çarçaştın sakılınış. Muhabık hareket kılıp, ten sapasını küçe yetiş gerek. Çaşının sağlamlıqı kapalatlı kılış için mu, tüvendeki noktalığa dikkat kılış gerek. Toğru çaşıyış, asıraş, intayın mıyım? Çaşıyış kitim sanını çaş süpüdüge asasen tanşaş gerek. Kısqa çaş, yakın maylıq çaşını bir iş gününde bir kitim. Uzun çaş ya ki kurgaq çaşını 2-3 günde bir qetim yuyuş kerek. Başını yuğanda suunun temperaturu bek yuqur bop ketmeslik kerek. 40 Celsiya gradus atrapıdı bolsa muapıq boludu. Tırnaq bilen baş terisini tatalaşqa bolmaydı. Barmaq bilen terini yenik uğlaş kerek. Çaşını ziyade boyaş, büdür qilishdan saqlanış kerek. Bu ximiyelik bir tarap qilish çaşını zaxmalandırdı. Sırtqa çıqqanda çaşının aptapqa qaqılınışdan saqlanış, küllük tutuş ya ki qalpaq kiyish kerek. Tamaki taşlaşma onu aydın mıyım? Tadqiqatladım bay kılışça. Tamaki çekicilerin çeçenin baldur akırış ihtimallıqı tamaki çekmeydiğen kişilerin gidin işki hessidin tüt hessigiç yokur buldukken. Daim baş derisine uğulaş kısmen kan ayrılışını ilgiri sürüşke paydalıq. On barmaq bilen otur hal küşlü küş bilen başını tarap andın aldıdın kenigi uğulaş gerek. Her günü çeş tarğanda baş kısmındaki pəllilerini önümlük gıdıqlap kan ayrılışını yaxşılığı buludu. Tihimi mühimi özünün psikik halatını tanışaş gerek. Akçaş, hergiz mu, keselgi gırptar boğalıqının namayendisi emez. Şunun üçün, normal boğan boğul alametke normal pozisiyada bulup, onun turmuz süpti, keyfiyatka nispeten elip gildiğen təsirini en tüvencekke çüşürüş gerek.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alğı ilgirilavatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılmanı karışalımız, mən Arapat Özencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nəzriyəni yetək çıkılıp sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıdaki iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Arkadaş, sistemi kuruluşu bulup, onu bir bütün planlaş, onun sistemliliği, bir bütünlüğü, maslığa tekim ehmiyet veriş gerek. Devletin kanun boyunca idare kılış, kanun boyunca hakimiyet yürgüzüş, kanun boyunca memuriyet yürgüzüş, organik bir bütün gevde. Bunundaki aşkoş, partiye kanun boyunca hakimiyet yürgüzüşte çın turuşu. Her derecelik hükümetle kanun boyunca memuriyet yürgüzüşte çın turuşu gerek. Kanunçıl devlet, kanunçıl hükümet, kanunçıl cemiyet birbirini toluklaydı. Kanunçıl devlet, kanunçıllık kuruluşunun nişanı. Kanunçıl hükümet, kanunçıl devlet kuruşunun mühim noktası. Kanunçıl cemiyet, kanunçıl devlet kuruşunun ulu. Men devletni umumüzlük kanun boyunca idare kılışını algı salcıçta, kanunçıl hükümet kuruluşu noktuluk vazife ve asasi gevdu kuruluşu bulup, kanunçıl devlet, kanunçıl cemiyet kuruluşu da ülgilik, türütkülük rol oynaydı. Bunun da başlamçılık bilen böz şasıl kılış gerek dep köp getim tahkitildim. Hazır kanunçıl hükümet kuruluşu da el kılış kıyım bulgan bazı kıyınçılıkla ba. Kanun boyunca memuriyet yürgüzüş karışı küçlük bulmaslık. Memuri tedbirinin kanunu uygulukluğunu teşhürüşte şekilvazlık kılış katarlık meselele tehir tüptün hel bulmadı. Kanunçıl arkalık memuri hukuka kaide ve çekçigra bekitip, memuri tedbir belgileş tertibini kalıplaştırıp, hükümet levzide duruş, vadisine emniyet körüstüş mekanizmini takamullaştırıp, kanun boyunca memuriyet yürgüzüş seviyesini östürüş gerek. Yeni terakiyat baskıçının alahidlikiga asasen, yukarı süpetlik terakiyatka türütkü buluş. Yeni terakiyat endisi berpaklışını çördep, hükümet fonksiyesini özgertişini tezilip, bazarlaşkan, kanunçıllaşkan, halkıralaşkan ticaret soğudu muhiti berpa kılışını tezletip, sahe monopolluğu ve yerlik korukçılıkını buzup taşlap, iktisatının aylanışıdaki tosuk noktalarını ravallaştırıp, memleket boyunca birlik gelgen, adil rekabetleşidigan, kiliplik, tertiplik bazar sistemisinin şekillenişigi türütkü buluş gerek. Memuri kanun icra kılış hizmetinin dairesiken, miktarı zor bulup, bir uçi hükümetge, bir uçi ammığı tutuşudu. O ammının partiye ve hükümetge bolgan işençi, kanunçılıkı bolgan işençige bevastı münasebetlik. Kanunni kattık, kiliplik, adil, medeni icra kılışını algı salcıtıp, kanun yürgüzüşünün inavetini östürüş gerek. Yakın kıladın buyan, biz kanun icra kılış kiliplik bulmaslık, kolay mıkan iş kılış katarlık meselelerini tüzep, naiti zor önüm hasıl kıldık. Şunu bilen birge, bazı caylarda kanunni hareket elip bir şekilde icra kılış ve hemini bir tayakta heydeş yolu bilen icra kılış meselesi yanılı pat pat yüz berip, kanun icra kılışta mesuliyetini ada kılmaslık meselesi gevdelik bulmakta. Kanunni katlık icra kılışını takitlep, kanunu kılaplık kılgıçlarını kanunu hürmetleydiğen, kanundun eymini diğen kılış gerek. Lekin bu hergizmo kanunni zorluk bilen icra kılış, çektin aşırıp icra kılış digerlik bulmazdın, kanun icra kılışının hem salmıkı buluş, hem illıklıkı buluş gerek digerlik dur. Ülke, şehir, naiye, Yezdin ibaret töt derecini toluk kaplıgan memuri kanun icrasını maslaştırış, nazaret kılış hizmeti sistemisi kuruluşunu küçeytip, her terepleme toluk ceryallık nazaret kılışını küçeytiş. Kanun icra kılış süptünü östürüş gerek. Umumi halık kanun gıraya kılış, kanunçıl cemiyetki ul kuruluş. Kanunni umumlaştırış hizmeti de devirgi yıkındın ağışıp, karatmalık, ve emeli ünümdarlık cahettin küs serip kılıp, kanunni kim icra kılsa şu umumlaştırıştın ibaret, kanunni umumlaştırış mesuliyet tüzümünü emelileştirip, bulup mu yaşla özmürle kartılgan kanunçılık terbiyesini küşeytip, barlık puralanın kanunçılık ini, kanunçılık sapasını üzlüksüz östürüp, kanunçılıkni cemiyetinin ortak tonişi ve asasi mizanıgı aylandırış gerek. Kanun boyunca idare kılışını küçeytip, pütkül cemiyet iş

yurgizish sohasidagi cheklikni chuqur tekshirish kerak. Yaqinda siyosiy qonun sistemasi qo'shinni tarbiyalash, tartibga solishni nuqtada sinov qilish xizmatini qanot yaydirib, hammaga ziyon soladigan bir turkum marazlarni tekshirib bir taraf qilib, ommaning yaxshi baosiga erishdi. Nuqtada sinov qilish xizmati natijalarini mustahkamlab va kengaytirib, qilch yo'l qo'ymaslikni cho'ntirib, pichoq bizini o'ziga qartish, surayni qirib, zaharni haydashga jur'at qilish kerak. Qonun mulozimati qo'shuvini davlatni umumjilik qonun bo'yicha idora qilishdagi muhim kuch. Umumiy jihatni aytganda, bu qo'shin yaxshi, lekin bir muncha masalami bor. Ba'zilar namotoq chiqarish, manfaat qo'g'lishga berilib, durust ish qilmayotdi. Samimiy bo'lmayotdi. Obrazga diqqat qilmayotdi. Intayin assondiki qonun kasbkorlarining siyosiy eng ojiz. Ular hatto davlatimizning siyosiy tuzumi va qonunchilik tuzumiga yomon g'arazda hujum qilyotdi. Jongu kommunistik partiyasining rahbarligini himoya qilish, davlatimizning sotsialistik qonunchiligini himoya qilishni qonun mulozimati xodimlarining kasb bilan shug'ullanishidagi asosiy talab qilib, ularni tarbiyalash, boshqurish, yetaklashni kuchaytirib, qonun mulozimati xizmatchilarini to'g'ri siyosiy yo'nalishda chiqtirib, kasbini qonun bo'yicha samimiy ishlab, ijtimoiy mas'uliyatni astoydil ado qilib, sotsialistik qonunchil davlat qurilishiga to'lib toshqan qizg'inlik bilan otinishga yetaklash kerak. Qonunshunoslik oliy maktablarining islohoti va taraqqiyotini olg'a siljitib, ixtisoslarni yetishtirish sifatini o'stirish kerak. Chatalgi chetishlik qonunshunoslik ma'rifining salmoqini oshirib, chatalgi chetishlik qonun ijro qilish, qonun yurgizish ixtisoslari va qonun mulozimati ixtisoslarini yetishtirish, xalqaro tashkilotlarga qonun ixtisoslarini yetishtirish, tonishtirish xizmatini nuqtaliq yaxshi ishlab, tashqi xizmat umumiyatiga texim yaxshi mulozimat qilish kerak. 11. Rahbariy kadrlardan iborat olqiliq osonliklarni ching tutishni ching turish kerak. Rahbariy kadrlar partiyaning hokimiyat yurgizish huquqi va davlatning qonun chiqarish huquqi, ma'muriy huquqi, reviziya huquqi, qonun yurgizish huquqini konkret yurgizadi. Ular davlatning umumjilik qonun bo'yicha idora qilishning oshquchi. Har darajalik rahbariy kadrlar partiya markaziy komitetining davlatning umumjilik qonun bo'yicha idora qilish to'g'risidagi zo'r tadbir o'rlashtirimlarini qat'iy izchillashtirib va amallashtirib, boshlamchilik bilan qonunchilikka hurmat qilib, qonundan hayiqib, qonunni tushunib, qonunni egilab, qonunchilik tafakkuri va qonunchilik usulidan foydalanib, islohotni cho'nqirlashtirish, taraqqiyotga turtki bo'lish, ziddiyatni hal qilish, muqimlikni qo'g'dash, xavf-xatarga taqobil turish iqtidorini uzluksiz o'stirib, qonunga hurmat qilish, qonunni o'rganish, qonunga rioya qilish, qonunni tatbiqlashning namunachilaridan bo'lishi kerak. Qonunchilik sapasi va mas'uliyatni qonun bo'yicha ado qilish ahvolini kadrlarni sinash, baholashning muhim mazmuniga kirgizib, qonunga hurmat qilish, qonunni o'rganish, qonunga rioya qilish, qonunni tatbiqlashni rahbariy kadrlarning ongliq harakatiga va zarur sapasiga aylantirish kerak. Yo'ldoshlar, davlatni umumjilik qonun bo'yicha idora qilishni cho'nqur olg'a siljitish uchun jazman partiyaning markazlik bir tutash rahbarligida ching turish kerak. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari qonunchilik qurilishiga bo'lgan tashkiliy rahbarlikni kuchaytirib, zo'r o'rlashtirma, muhim vazifa, nuqtaliq xizmatlarni o'z qo'lida tutib, joyida amallashtirishga haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Partiya 19-cı növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınının royini çoğqır ızçılaşdırıb, 14-ci 5 il məzgilidiki ixtisadi, ictimai tərəqiyyat və qanunçılıq kuruluşini mas qədəmdə pılallaş, mas qədəmdə uğurlaşdırış, mas qədəmdə olğı sılcıdış gerək. Partiya Mərkəzi Komiteti Pat Arda qanunçıl congu kuruluşi yirik planı və qanunçıl cəmiyyət kuruluşini yolu qoyuş proqramısını besib tarqıdıdı. Yeni qonunchil hukumat qurilishining yo'l qo'yish programmasi mu pat arda e'lon qilinadi. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari buni ching haqiqiy yaxshi tutishi kerak. Har qaysi sab, har qaysi tarmoqlar qonunchilik qarishini kuchaytirib, qat'iy turda qonun bo'yicha ish ko'rib,
her qaysi sahadiki xizmetlerinin qanunçilişi səviyyəsini üzlüksüz östürüşü gerek. Qanunçilik xizmeti tarmaqları məsuliyetini umumüzlük toluq ada qilişi gerek. Merkez devletinin kanun boyunca idare kılış işxanısı bir tutaş maslaştırış, heydekçilik kılış təşürüş, əməliləşdiriş kütürütkü buluş məsuliyetini ada kılıp, məsələlərini vaxtıda bayqap, muhakimi kılıp, əl kılış kütürütkü buluş gerek. Şəkilvazlıq, bürokratlıqdan qatlıq saxlanıp, devletinin umumüzlük kanun boyunca idare kılışı dair türlük vəzifelerinin əqiqi türdə dəlcayda əməlişigə əqiqi kapalatlı kılış gerek. Devletinin umumüzlük kanun boyunca idare kılışını algı selcetiş, devletinin idare kılıştaki bir çonkuru özgürüş, ilmi nəzriyəni yetəç kılıp, nəzriyəvi təpəkkürünü küçəytib, nimi üçün devletinin umumüzlük kanun boyunca idare kılış gerek. Devletinin kanda kılıp umumüzlük kanun boyunca idare kılış gerek degen bu zor devir temisiga nəzriyə cəhətin cavab verib, nəzriyə bilen əməliyyətini birləşdiriş asası da yeni nəticələrini üzlüksüz qoluq keltürüb, Partiyanın yeni dövrdeki kanunçılık kuruluşunu küçəyitiş doğrusudaki ideya, nəzriyə nəticələrini yaxşı yekülləb və yaxşı tədbiqləb, dövlətinin umumüzlük kanun boyunca idarə qılış xizmətlərə texmi yaxşı yetəkçilik qılış şərt. Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü öyrəniş proqramımızda Başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nəzriyəni yetəkç kılıp, sosyalistik zaman yığılaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıdığı iki kılış gerek namlıq sözünün bir kısmını anlattı.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostum, əlkim yadınızda boz gerek. Biz Tönükünki Radio Jurnal programımızda Abdusalam Ablasının Pəqatlı Sizin Süyümen namlı hikayesinin aldın kısımını anlatkandıq. Adil, visalığı yetemeyen tonca muhabbetinin ayrılığan dinkin, anısının iç ağırtışlarına, yalvuruşlarına çıdımay, ahri özü söymeydiğen bir kız bilen toy kıldı. Gerçi ayalı intayın ah gönül, her cahitten yetişken mükemmel ayal bosu mu? Ama o yanıla tonca muhabbetini unutuyamadı. Her kıydım onun bilen şiirin demlerine berge ökküzgen konu caylağı bağını da, onu çeksiz sığınış içinde esle etti. Ademle arasıdın onun sımasını izle etti. Ondaq da, şunca yaxşı görüşken bu bir cüble, neyim üçün bir-birinin visalığı yetenmeydi. Olanın yine kandak muhabbetlik hikayeleri badı. Bola kızıksanız, dektiniz devamlı bugünkü radyo jurnal programımızda uğurlaştırılan Abdusalam Ablasının Pəqatlı Sizin Süyümen namlı hikayesinin devamı.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetli radyo alıcıla, MD Radyo Kütüphanesi programımızda başlayınız. Ben Abdursul Abdriyim. Hazır silenin huzurunla sunmakçı bolgan eser, bütün ömürde tırışıp icadi emgek kılıp, 19. esirdeki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın uluğ yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un dünyaya meşhur Anna Karenina namlı romanı. Tolstoy özünün dünyaya meşhur Anna Karenina romanı da odamni hayran qoldirg'idek kuzatish iqtidori ve bedi obrazlarni roshan yaratish bilen şu devirdeki murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni ve tez o'zgarayotgan tarixiy aloyidlikni to'g'ri cho'nqur echib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan danliq adabiy tarjiman Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Dolly onun sözünün dəl şu yerge kəlgəndə səl mücməllişib qalqallıqını səzdi və nemi üçün başqı gəplərini arlab ketivatqanını bilelmedi. Ləkin qılıvatqan gəpləri anna anlısı bolmaydıqan gəplə bolmaqaçqa gəpinin axırını çoxum dəydu dəb olturdi. Onun yezidi qılıvatqan işlərimi anna

0: Qaymaqan işletidiganlıqıga köçken idi, Anna dərru başqıgı yötkep, qocidarının gep qilishigi pürset yartıp bədi. Sən açlıq oraydıgan maşinini köygen mi? Dep sorudu Anna dolliydin. Sən kegen de biz şu maşinini körüp qaytıp atattıq, minamı tuncu körüşüm. U maşini açlıqını zadı qandaq oraydıken? Sonra di dolli. Xuddi qaychiqla o'xshaydi. Bir taxtayning ustiga nurg'un kichik qaychilar o'rlashtirilgan. Mana mundaq o'riydi ekan. Anna uzuklar bilan to'shib ketgan oppoq chiroyli qo'llarga ikki orini ilib, harakat bilan ko'rsatishga boshladi. U o'zining bundoq tushundirishidan Başqalarının heç nəmini düşünməyidiganlığını bilib tursunmu? Lakin qollarının çiraylıqlığı həvəsi gəlib, toxtamay nəhayət təsirli qılıb sözləyib atdı.
1: Qərindaş uşluğuşqa oxşaydı desəniz ha,
0: dedi Annadın gözünü almay oturğan Veslovski xuşamət qılğandaq qılıb. Anna bilinər bilinməz külüb qoydu. Amma onun gepiga javob bermadi.
2: Qaychiq o'xshaydi, Karl Fedorovich?
0: So'rdi u g'ojidardan.
1: Ay shundoq,
0: dedi u nemis, nemischa javob berib.
1: Nayt oddiyli darsa.
0: Orqadan u mashinaning tuzilishini tushuntirishga boshladi.
1: Afsus, u mashina bog'bog'layolmaydi. Мен Венада ечилган бир көргәзмиде сим билан баг-баглайдыган машинаны көгән,
0: диде Севия Жески.
1: У ишилишкә толымы колайлык икән. Әмме нәрсенең уның кетедиган симның баасын исаплаш керек.
0: У немис гәпкә орлышып килеп, Воронискийга немис сөйләп кетти.
1: Уны исаплап чыккылы болады, җанаплары.
0: U daim yenidan ayrılmaydigan qerindishi bilan xotir daftarini chiqarish uchun qo'lini yonchiqqa selib bo'lib, yana shu on o'zining tomoq ustilida o'ltirganligini o'ylab va Vronskiyning o'ziga suquq nazarda qarayotganligini ko'rib to'xtab qoldi.
1: Bu to'lim murakkab ish. Avarchilik to'la.
0: Dedi u gapini yig'inchoqlab.
1: Pol tapaman deydigan odam avarchilikdan qo'rqmaslik kerak,
0: dedi Veslovski u nemisning tishiga tegib nemis so'zlab.
1: Men nemis so'zlashni bek yaxshi ko'raman,
0: dedi yana kulib turib fransuz so'zlab Annaga.
2: Jim o'ltiringchi,
0: dedi Anna yerim chaqchaq, yerim jimliganda qilib.
2: Vasli Seminich, biz sizni etizlikni ko'ramizmikin devidoq,
0: dedi Anna og'riqchan odamdek o'ltirgan doktorga qarab.
2: Etizlikka bormidingizmi?
1: Badim berib yana qaytib keldim,
0: dedi doktor chaqchaq qarlash mayus qiyofatda.
2: Bu gapcha uyaga berish sizga bir harakat bo'pti-da?
1: Uni bir deyman.
2: Umumayning kesili qandaqroq? Kezik emas-ku?
1: Kezik emas, ammo kesili eg'ir.
2: Bechora mazlum,
0: dedi Anna. U oilasidagi odamlar bilan birdan paranglashib, ondan mehmonlarga qarab gap boshladi.
1: Anna Arkadievna, sizning gaplaringizdan qaraganda mashina yasash unchalik oson ish emas o'xshaydi,
0: dedi Seviya Jeske kulib chaqchaq qilib.
2: Yoqay, qiyin deb ketkilim bo'lmas,
0: dedi Anna to'limi xushxo'yliq bilan. Uning shu holatidan o'zining mashinaning ishlanish ahvolini tushundirgan harakatlarida Seviya Jeskeni oloydi ta'sirlantirgan birar holatning bo'lganligini sezganligi ko'rinib turardi. Uning qizlarga xos xuluq bilan so'zlashdagi yangi odati Dollini xilila hayron qoldirdi.
1: Anna Arkadievna'nın binakarlık cihetteki bilimleri kişine kayıl kınmay kanmaydı. Dedi Tuşkeviç.
3: Şu emes mi? Anna Arkadievna tünü gün nemlik ötküzmeydiğen katlam. Tam tüvü girvek tahtaydı gende geplerini kıldı.
1: Dedi Veslovski.
3: Degenim doğru mu?
2: Onun heyran kaldığan nemisi ba? Anlıgan köyge nerslerim köp tursa, onçlik nerslerimi mi bilmem demen? Karganda siz ademlerinin öyünü nemigi saldıganlıkını mı bilmeydiğe okşamam siz?
0: Dolly, Anna'nın Veslovski'ye kılgan çakçaklardın tazı razı emeslikini. Şundak da mı? Onunla ihtiyarın sırt alda şundak telaffuzlu gep kıladı gallıkını körüp oltırıp atattı.
1: Vronski özünü bundak sorulla da Levin'e karganda pütülle başkış tutattı.
0: Veslovski'nin valaklaşlarına itibar bermeydi. Eksçe onun şundak kılıçlarına ilham beretti.
1: Kene eytinço Veslovski. Taşlarını nemi bilen birbirge tutaştırıp tüzüp çıkkılı boludu?
3: Elbette simont bilen.
1: Doğru. Undak bolsa simont digen nime?
3: Azırak suyuklayga okşaydıgan. Yak, aklayga okşaydıgan nerse.
0: Veslovski'nin bu cevabıga hemmeylen kakaklap külüşüp getti.
4: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: gaplarga aralashmay jiddiy holatda jimjit o'ltirgan doktor. Injener ham er g'ojidardan boshqalarning hammasi dam osmondan dam yerdan degandek paranglashib tinmidi. Ula dem birer iş üstüde talışıp kırışıp kalattı. Dem kızışıp getetti. Dem birbirini gepti çekebilip zanlı kılışıp getetti. Bir ketim biri dolleyinin çığı tigip koyup katlık açıkını keltürüp koydu. Hatta dolley boyullırgıç kızırıp getti. Keyin o gelişmegen geptin birini kılıp koydum mu neme dep heli köp oylandı. Seviye Jeske Levin toğırlık kep kılıp, onun maşinilişiş Rusya'nın yezi igilikigi ziyallık deydiğen galiti bir karışı bayışken dedi. Mən Levin isimlik u əpendi bilen tonuş şerpigi erişenmedim, dedi Vroniski külüp durup. Lekin u öz yamallıgan u maşinilani hiç kaçan körüp bakmağan buluş mümkün. Eğer köygen şiltip bakkan bolsa, o çokum Rusya'nın yerlik konu maşinilleri. Çat elin emez. Şundaklı boludugan bolsa, onun malum bir karışkı iyi digili bombaydı.
1: Kıskısı, onun karışı Türkçü karışken,
0: dedi Veslovski, annağa karap yiyip koyup. Mən onun fikirlerini aklamakçı emez, dedi Dolly, gazepten kızırıp gidip. Fakat onun naiti bilimlik adam işkellikinle değmen. Eğer bu yerde özü boğan bolsa, silahının geplerinlağı kandak cevap verişini çokun bilgen bulattı. Epsus, ben hiç mi diyemeyim ben?
1: Ben o adamla naiti yaş görüme. İşkimiz yakın ağine.
0: Dedi Seviye Jeske, mulayım külüp durup.
1: Ama bir ağız rast kısam. Azıraq

g'ali tiliklarimi yo'qamas. Masalan, u yerlik avtonomiya komiteti bilan kelishtirguchi sodiyalarning hech nimaga keriki yo'q deb chiqib turib, ularga aralashmayli qo'ydi. Bu biz Roslaning beparvoligi. Dedi Vronskiy, aynan shishadagi muz suyini egiz putli kromkaga qo'yib etib. Biz o'z huquqlarimizning zimmimizga yuklagan majburiyatlarini sezmasdan uni ustimizdan ep tashlashga urinamiz. Men üstidagi majburiyatlarni o'rindashda uningdek qat'iy qarorli odamni tek ko'rganim yo'q. Dedi Dolly Vronskiyning o'zini hammaning ustiga qo'yib turib qilgan bu so'ziga g'azib kelib. Men aksiya deb so'zini davom qildi Vronskiy nemish qudur bu gap zitig'i takkandek bo'lib. Men aksiya o'zinglarni ko'rib turibsizlar. Mana mushu Nikolay Ivanovichning kuchli qo'llashi bilan faxriy kelishtirguchi sodiyalik saylandim. Men uning menga mushundoq sharaf ato qilganligidan to'liq minnatdorman. Men yerlik avtonomiya komiteti bilan diqqatlarning ot da'volarga aralashishni o'zim ustimga ola oladigan boshqa har qanday xizmatlarga o'xshash muhim deb qarayman. Agar yerlik avtonomiya komitetining a'zoligi rasmiy saylanib qoldigan bo'lsam, buni o'zim uchun sharaf deb bilaman. Yer egisi bo'lib elayotgan foydalarimni shu ishlarim orqali xalqqa qaytirman. Afsuski, cho'ng yer egilarining davlat uchun qanchalik foydali ekanligini kishilar bilishmaydi. Dolly Vronskiyning o'z uyidagi ziyofatda o'ltirib özünü özü şunçilik uçurup ketibatqan edin, tolımı ğaliyetilik sezişki başıldı. Levin'nin karaşları bulaninkigi oxşumısı mı, onun da mı öz üydiki ziyafette, özüge həddidin ziyadı işinip ketip, aşındak geplerini kılıp koyduğan adıdı bolsı mı, nemiş kudur dolli onu yaxş görətdi. Şuna bu yerde yanıla onu yakalap gep kılgan idi. Bu gapcha graf növbetki majlisga qatnashadigansiz-da dedi Seviya Jeski. Men sizning baldiroq berishingizni tavsiya qilaman. Bo'lsa soat 8 dan ilgari bering. Bizga iltifotingizni ko'rsatib, bizning uylagim borasizmi? Men sizning qayniningning qarashlariga azroq qo'shilaman dedi Anna. Ammo u aytgandek unchalik keskin emas. O külüp durup sözünü davam kıldı. Mən hazır bizde aşında ammivi işlanın köpüyüp getib atqallıqıdın ensirep kaldım. İlgiri əmeldarla həddidin taşqırı köpüyüp getkeşke, her qandaq işqa əmeldar kerek boğandek, hazır mı həmmili adam ammivi ərbap bop getdi. Aleksiyyini mi bu yəkəginik 6 ay bula bombayla, 5-6 ijtimai təşkilatlağı əza qılıp saylap qoyuşdi. Saxavət xanının əzası, Kelishtirgüç Sodiya, Yerlik Avtonomiya Komitetinin əzası, Zastatil, yəni Atla Komiteti dəmdu, bir komitetinin əzası. Muşundaq keti verdiğən bolsa, onun nurğun vaxtı şu işlağı sərib qılınıp, özünün işləri bir cətti qalıdı. Mən işlə köpüyüb ketib, Həmmisi la qəğəz yüzdəki nərsiləgə aylınıb qalarmikin dəb ənsirəymən. Siz qançı oranın əzası Nikolay Ivanovich? Sorudu o, Seviya Jeskidin. 20-dən aşamda? Anna çaq-çaq qılgan dək qılsı mı? Ləkin gəplərinin təgidə açıq barlıqı sezilib duratdı. Anna bilən Vronskiyni diqqat bilan kuzatib o'ltirgan Dolly buni darrov sezib oldi. Bu gaplar bo'layotganda Vronskiyning chiroyining darrov jiddiy va qat'iy tus olganligini payqadi. U yana Kinez Varvara xon qizining gapni boshqaga yotkash uchun ittikla Peterburgdagi yuz bergan bir ish to'g'riliq gap boshlaganligiga diqqat qildi. Şunun bilen

Dolly endili yetib turatdi, Anna keçilik kiyimleri bilen kırıp geldi. Anna köngülüdeki işla toğırlıq, keçkiçe bir neç ketim eğiz eçip, bir neç eğiz gep kılar kılmayla, kiyin işkimiz on çıkalgandı mundişimiz, sana daydıgan nurgun geplerim ba, dep başlagan gepini toktutup algan idi. Manemde işkisi yalğız kalganda, Anna gepni nədim başlaşını bilelmey turup kaldı. O derizi yeni da dolliyi qarap olturup, ilgiri sözləp tügütelmeymen dep oylugan geplerini kallısıdın küçəp izdeşki başladı. Lekin birini mi tapalmadı? Hem gepleri sözləp bolgandek bilinişki başıldı. Kiti kanda qarak turuvatıdı? Dedi o çoŋqur bir tınıp ve Dolly'ga ayıplı kişidek qarap koyup. Rastını et, o menden xapı mı? Xapı mı demsen, yok. Dedi Dolly külüp ketip. Mağın nepretlindigandı? Meni nezirge ilmaydigandı? Yok. Lekin sen mi bilsen, bunda kışını her kandak adam keçirmeydi. Oğu şundaq, dedi Anna kendine kayırılıp, derizdin sırtkı karap durup. Lekin ayıp men demez. Ondaq bolsa ayıp kimde? Nerede buluşu mümkün? Başkıcı buluşu mümkün miydi? Sının çıkandaq. Meslen, sının setva hotun bulmaslıqın mümkün mü? Onun gıbırnım diyemeymen. Sen bana şunu etkına. Tohta tohta. Biz tek kiti doğruluk sözleşip olmadık. O hazır bəxtlik mi?

Erini yaxşı adam deyişi doğu. Onunla yaxşı deyip ataş azlıq kılıdı. Mən dünyada onun da mı yaxşı adamın bağlıqını bilmeyim mən. Bu gipin beni xuşal kıldı. Rastlı xuşal buldum. Yaxşı deyip ataş azlıq kılıdı deyin. Dedi Anna Dolly'nin sözünü tekrarlap. Dolly meyqidi külüp koydu. Qene, mağın üzen toğırlıq sözləp bəgine, sen bilen obdan bir paranlaşkın bağ minin. Uyak bilen... Dolly, Vronuski'ni nemi dəp ataşını bilelmey kaldı. Graf dəp ataşını mı? Alexey Kirilovich dəp ataşını mı özüge əpsiz köydü? Mən senin Alexey bilen paranlaşkınını bilemen. Sendin oçuk gönüllük bilen soray. Sen bana menin turmuşumga kanda karaysan. Ha digendil bir nem digil bulamdı. Rastım ne desem, nem deyişimni bilmeymen. Ya deysen, sen menin kandak yaşavatkınımını öz gözün bilen köydün. Lekin şunu esinde tutkun ki, sen yazdı gelip bizni yalguz emez çeğimizdi körüvat sen. Baş et yazdı kegende işkimiz yalguzlu tutuk. Bunun din kiyim mi yani işkimiz kalımız. Benim başka hiç kandak arzu olurum yok. Şunu mu bilip koy. Onun siz özem yalguz turup kaldıgan küllemi boludu. Her cihetten karganda ondaq əhval keyin pat pat yüz berib turdu. Onun yerim vaxtı öydü bombaydı. Anna ornıdan turup Dolly'ga texime yakın kelip oldurdu. Elbette, dedi Anna özüge nesiyet kılmakçı bolu atkan Dolly'nin gepini bilip. Elbette, mən onu öydü mekkem tutup duranmay mən. Hem mecburi epme kalanmay mən. Kayız günü beygi olup kalsa onun eti beygi katmış gerek. Şu çağda mu ketidu. Merhamet basun. Sen beni, benim ehvalımını oylap bak. Oş, ben nemelen deyip gitip atım ana. O, sus külüp koydu. O, sen bilen zadı nem toğırlık sözleşti? O, men demekçi bolu atkan işla toğırlık sözledi. Şuna onun aklı ucu bolsam mı boğu dek? Onun digine mümkün bolsa yani şu bir gep mümkün bolsa toyunlanı kılıveliş. Acırış doğruluk mu? Soru di Anna. Bilem sen Peterburg'da beni birden bir köygülükege ayal Betsy. Sen onu tanıyorsan o? Aslında o en buzu hotun. Toşkeviç bilen münasibeti var. En rezil usulla bilen erini aldaydı. Şundak durup bana ne mi dedi bilem sen? Eğer sen kanunsuz oranını bir gün özgertmeydiken sen, senin bilen bir gün ala kınmaymen dedi. Sen beni özünü onun bilen seliştiru atıdu dep oylap kanma. Men seni düşünümen, obdan dostum. Lekin o ihtiyarsız esim kep kaldı. Digine, o zadı sana ne mi dedi? Anna onun yeni sordu. O sen hem özü üçün katlık azabını vatkallıkını dedi. Belki sen onu şahsiyetçi deydiğen sen. Ama bu kıl şahsiyetçilik akılgı muhabbık. Ali canap şahsiyetçilik. O aldı bilen özünün kızını kanunlaştırış ne? Senin özünün kanunlu kodunu buluşun ne? Kanuni hukukundun paylanışın gerekliğini oylaydıken. Men onun kanda kodunu bulay. Kulu. Hazır kalitim de men onun kulu olmayın ime. Şirayı gemkin tüs algan Anna onun sözünü bölüp açıkı bilen sözlep getti. Muhime o senin kayıt azap çekmeyi

0: körüşüp zörür bop qalğan. Çünki
1: men ayal kişinin nemi zörüriyetin oynışı bilen körüşüdiganlıqını sürüştürmekçe emas.
0: Sizning mahiyetiñizdeki bu şapqasızlıqni burun acap bilmepdiken men.
1: Her kişi özünün hotunuğa erkillik bile himmetli yüz abroyunu sakla şartı veren biri de. Şundakken bunu şapkasızlıktan ataşkı bulam da.
0: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu diyen çok rezillik.
1: Yok. Eğer siz bu sözde işin içini yakışı görsünüz. Emisi sizge şunu dert koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için o adamını rezildisi buludu.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bol alaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saklıgan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsti tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səbəblik. Yaqından bu yan linfa hüceyrilerim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilerim bəkli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay, tan atquzu ötüş səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik, xizmətim normdan eşib getib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sütsüzük yeriqdən geldim.
5: Mən pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Orqasidan tepken bir tipekke 110 ming yuan tölem töleş. Yakında Xijing Naili Xalq Sot Mekimisi takal işse eplik gelip çıkan bir hayatlık hukuki, beden hukuki macerası değil olsun sot kılıp ayaklaştırdı. Muhbirimiz Pezilet Arslan bu akte kanun saatlerini sözlep veriyordu.

Sevimli radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını kandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Hem ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

aşık güzel məşuqni çin qalbide söygini bilen. Məşuq güzel aşıqı boğan çin sadaqtı bilen. Muhabbet güzel aşık ve məşuq bilen. Muhabbet bir gıda bir cüp aşık məşuqdun başqa yeni bir güzellik yok. Demek muhabbet hikayesi tolımı güzel. Çünkü onun da hayatının mənisini aşırgıcı kımmetlik mənaba. Onun da turmuşunun güzellikini tonut kuçu güzel yez tuyguba. Özümüzde ifade kuçu kımmetlik sehri kuşba. Peni şu muhabbet yez tuygularını küylerimizde

Sevimli Radyo Anlıkçılar Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli dönemleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptüm köp rahmet. Sizler bilen hoşuş aldığını turvatı ben. Fırat ertedeki programımız tekimindadır. Anlaştığı herkes unutup kalmamayı sizler. Eğer programlarımızı vaktada anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toru kırıp, kalıgan vakitte kalıgan anlısanla buludur. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kreştürgütçisi Amangül Habibullah, Nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, sizlerin dostunla Abdur

0: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 28. günü, Cüme. Hem de Memleket Haberleri ve Xalqara Haberler programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdiyim.
1: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Mən Güzel Nuruzi. Bu qetimki haberlerimizin asası məzmuni tövendikçe. Xi Jinping medeniyet eserlerden tallanmının birinci, ikinci tomi nəşir kılınıp tarıxtıldı. Baş şuji Xi Jinping'nin havalısı bilen Li Jiang, Xizan'ın Jilong'u berip, Xatar'dan apetin kutkuzuş hizmetine yetekşilik kıldı. Her kaysı tarafla baş şuji Xi Jinping'nin muyum yol yorukunun royunu ızcıl əmelileştirip, Xizan Jilong nayası yüzbəgən Latxşiğillik ikin aptıdın kutkuzuş, yardım veriş hizmetini bütün küçü bilen kanat yaydırdı. 14-cü növətlik Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komiteti 72-ci qatımlıq komitet başlıkları yığına açtı. Jaloji riyasetçilik kıldı. Govian Akbarat İşhansı Kanunçılıq Təşviqat Tərbiyasının 9-cı 5 yıllık yerik planını ızcılaştırış ve yolgu kuşuk alaqalar ahvallarını tonuşturdu. Nepal'daki Kelkün Latkışıqılıq İqını Aptı'da kaza kılgalla 389'a yetti. Yine neç yüz adam bilen alaq üzülüp kaldı. Emde dektinla haberlerimizden tepsili mezmulurdu bolsun.

0: gül götürüp meşka orlaştırgan. Toyunu tebrikleyilgan geplerini danla diyendi. İnçiklap durup, toyunlağı mübarek olsun diyen gepini aran diyeldim. Dikin gül kız.
1: Men gül bəxtlik bulunla, bişanla baş, ayıqınla taş bulsun.
0: Gül kız, sen bu geplerini ne diyorsun gen?
1: Kitaptın.
0: Tünögün malın bizden bakçığa apırıp oynatkan, bək bək güzelken.
2: Gül kız kandak mahtedi.
1: Kaldı bahar, küldü günce, könül yayırdı, gül ışıqda xandan urup, bulbul sayırdı.
0: Bu kayış kitaptık kebop ketti emdi.
1: Bu mahbi, dəppe meyme.
2: Gül kız ameliyette hemini dəppedi. Kara, bilim diyen külləb, aylab toplandıgan nese. Kitap okuş adetini yitildirgenle andın gebni onlap kılgılı boludu.
0: Köp kitap okuş onun mahbiyatlıkken de?
2: Toğırda ise, köp kitap okuş, yaxş kitap okuş gerek. Cüre, ben seni kitaphanığa apırıp gireyim.
3: Bugün biz insanla hayatı duş kilovatkan en çok tehdit nime diyen temide toxtalımız.
4: Mence uruş, ikinci dünya uruşuda kaza kılganlar 70 milyondan aşıdı.
5: Minancı açarçılık, yer şehirden 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
6: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
3: Şundak, emliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
6: O ne mi?
3: Tamak küçük iş. Tamak küçük işini dünya seyye teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yılı 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
7: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ teyliyiz.

Yüksek derecede toplaşkan kesip ekologiyesi ve bütün zencirlik yürüşleştiriş iktidarı, cungu yasımcılığını hem keng kölemde ölçemleştirip işlep çıkırış, hem çebdeslik bilen inkas kaydırgan halda haslaştırıp işlep çıkırış imkaniyetine yıkıldı. Nurgun caylar yanıla yasıgılı bulamdı yok diyen meselini muhakim kılvatkanda, cungu karhallarının temisi burulla kandak kılganda tekimi yakşı maslaştırış ve kançilik tez yetküzüşke merkezleşti. Bu hılı ihtiyacını tez sürette mesulatka aylandırış, ondan mesulatını tez sürette yetküzüş iktidarı, cungu'nun yerşari kesip zencirdeki özgüce mukumlaştırışka aylandırdı. Karhanının çebdes tedbiri makroluk taşkı soda sallık məlumatının küşlük türküsüge aylandı. Cungu yasımıçılığı bilen yer şari ihtiyacının əm nəpəsliki bu yılının aldınki 20'deki eksport netici qayğızda toluq gəvdiləndi. Yani elektronluq detal, kompüter zapçasları qatarlıq məhsulatlar işkhanılıq son boyca eşbli qalmasdın, belki yine DT'lik batarya, şamal küçü generatorla grupsi qatarlıq yeşil energiyaga alaqadar məhsulatlar mı oxşaşla tez tərəqi qilib, yer şarının sünni əqil, yeşil, tövən karbonluq tip özgərtişinin dəvr dolqunuğa dəl cayda uyğunlaşdı. Əxli iqtidarlıq təqlidi maşina adam yer şaridiki 90 neçi dövlət və rayonga eksport qılınışdın, 883 tokluq yük avtomobili bir qetimdila çət əllərgisi tapşırılışqıca, cungu yasımıçılığı bağansiri mol məsulat matrisası arqılıq, bağansiri köp mənbəlik yer şari mənzirisiga çonqurcu quruldu. Cungu öz iqtidarı arqılıq dünyanın ehtiyacını həl qılışqı türtkü boldu. Derecden taşkırı çoğun külemlik bazarda tavulunip çıkan yanılık yaratış iktidarı bütün kesip zencirinin yukarı ünümlük inkasığı tayandı hem yerlikleştirip ticaret kılış arkalık ten payda iliş tügününü şekillendirdi. Manu bu, cungu yasımıçılığının yer şarığı yüzünüştüki məhbi şifri, şundakla cungunun dünya bilen çoğun kuru tutuşunun asası.

Hürmetlik radyo anıqıçıla. Kanada zonglisi Karni 8-ci ayının 21-ci günü yerim keçede bayanat elan kılıp, Amerika bilen bolğan soğudu söhbetini vaxtınşı toxtatqallıqını. Kanada söhbet vekiller ümikini qaytırıp kildiğallıqını cakarladı. Hem de 8-ci ayının 22-ci günü memleketlik televiziye notku sözləb, Kanada-Amerika soğudu söhbetinin buzulğallıqı toğrısı da Kanada'nın meydanını umumizlik şerilidi. Karni bunlarını cakarladı. Amerika'nın 20 milyard Amerika doları kıymetindeki Kanada tovarlarından 50% tamojni beji aldığını gözde tutup, Kanada'nın ten sonmalık üç iliş karakterlik tamojni beji planı 9. ayının 8. günü resmi küşki iyi bulup icra kılındı. Kanada-Amerika soğudu söhbeti ne için en ahırkı peytte bozuldu? Kanada hükümeti Amerika'ya kanda karşı tedbir kolunuşu gerek. İki taraf yakında yine kayıt söhbet ötküzüşü mümkün mü? Biz hücum uçurduk. Karni televiziye notkıda bunlarını bildirdi. Söhbetinin bozuluşudaki yadroluk sebep Amerika en ahırkı peytte adil bulmağın, iktisat logikisiga uygun kelmeydiğen hem de Kanada'nın ilgilik hukukuna dahil tavruz kılıdığan zomiger modellerini koşup, Kanada'ya Amerika'nın vadesige emel kılış samimiyetinin kemçil ikenligini his kıldırdı. Karni'nin aşkarlışça Moşe Hepti'nin beşida işkiterep hakikaten bir türlük özara menfaat yetküzüş, ortak payda iliş ramkisi hasıl kılışkı yakınlaşkan. Kanada kısmen stratejili kesiplerden ölçeliş karakterlik tamojni bejini emelden kaldırış, Amerika harak mesulatlarını kaydedin bazarlı seliş katarlık cihetlerdeki canlıklığını ihbadiligen. Ama kilişim imzalaşka az kalgan ahırkı bir neç saatte, Amerika'nın söhbet vekili Kanada terep kubul kılalmaydıgan maddini toyuqsuz oturgu koygan. Karni muhbirlarının sovalığı cevap bergende mundaq 3 noktini etti. Birinci, Amerika Kanada'nın başka devletler bilen yeni soğudu kilişimi hasılı kılış iktidarını çekleşke urundi. İkinci, Amerika Kanada'nın til, medeniyet ve iyilik hukukunu koğduşunu çekleşke urundi. Üçüncü, Amerika oturu koygan avtomobil kesbige çetilidigan modellar intayin adilemez. Karni Amerika'nın talepi bek köp, töylegen bedeli bek az. Kanada kilişim hasılı kılış üçün devletin iyilik hukukunu hergiz kurban kılmaydı dep inek bildirdi. Nem üçün ölçüliş karakterdeki tamojni bejini yol koyuşunu tallıqallıqıga cevap bergende, Karni udulla, çünkü biz hocam uçurduk dedi. Kanada hergiz yumuşak kolluk kılmaydı. Kanada Royal Bank'sının en yeni dokulatı asaslanğanda, Amerika'nın tamojni beji tedbiri gerçe Kanada umumi iktisadının eşiş yüzünlüşünü üzülkesel kalaymıqallaştıralmıgan bolsa mı? Lekin solyo buyumlar, tokluk, maşinalar katarlıq kesiplerge eğir təsir görstüdü. Bununın başqa Amerika hükümetinin tamojni beji siyasetinin aldın mölçerlenmesliki, bəqət aşu bevasitə tamojni beji zərbisige uçurgan kesiplerle emez, belki tamojninin zərbisige bevasitə uçurgan barlıq kesiplerinin soğudu işençisige eğir zərbi bədi. Karni 8. ayının 23. günü monularını bildirdi. Kanada ergiz yumuşak kolluk kılmaslık arkılık Amerika tovarlarına karata beraber kölemdeki ölçüliş karakterlik tamojni bejini yol koydu. Bu süt mesulatları, polat dömür, aile elektri saymalları, kağız botkisi ve kağız yasaş hem elektron mesulatları katarlık nurgun sahalarını öz işe alıdı. Karıştırış tedbirinin tepsilatı kelgüsü bir neç gün içinde ilan kılındı. Bununla karata Kanada az uçuraydıgan yüksek itibaklıqını namayan kıldı. Kanada Öktüçü Partiyesi Konservatifla Partiyesinin rehberi Pierre Poilievre bunlarını bildirdi. Kanada yek tereplik zomigerlik kıldıgan her kandık yaman kilişimini kubul kılalmaydı. Amerika'nın solunu pütülleyi kubul kılgılı bulmaydı. Kanada Saskatchewan ülkesinin başlığı Scott Moy bunlarını bildirdi. Amerika'nın tamojni beji Kanada'ya ziyan yetküzüdü. Karni'nin adil bulmağan ve şençsiz maddini kubul kılışını rad kılışı doğru. Ontario ülkesinin başlığı Ford mundaq dedi.
Мен ізчел түрді бірді бір өчеліш характердегі таможны бежі тәдбірінің қолынышыны тәшәбіз қылып кәлдім. Америка таможны бежіні қошып алса, зиян еліп келеді. Лекін Канада әң ақырда ғәлбі қылады. Британия Колумбиясы өлкісінің башлығы Давид Иби мұндақ деді. Америка отыр қойған келішім моделлері Ақсарайының әқиқи мұддасыны ечіп бәрді. Яни Канаданы иқтисади жаатта Американың 51-нче штатыга айландырып коюш. Канаданың эң яңа эл ройны тәшүрүшүгө асасланганда, Канада халкы Америкага каршы каттык тәдбир колдонуш тогрусунда мутлак саясий ортак тунуш хасыл кылган. Пакат интайын аз сандыки кишилерла Америка менен мурассе кылышны колдоган. Илгирки мунасабат эндисиге кайталмайды. Сөйхбет тоқтытылғандың кейін Канада білін Америка сөйхбетіні қачан әсліге кәлтірудіғалығыны елан қылмады. Американың соғды вәкілі Джамисон Герил 8-нче айның 22-нче күні Америка таратқыларының зияртыны қобыл қылғанда, Американың алақыдар тәдбірләні елгірі сүріп, Канаданың өч елішіғі тақабыл тұруатқалығыны, нөбетті Канада білін яң сөйхбет өткізіш планы йоқлығыны білдірген. Карни 2025-нче елде хакимият йөргизгәндән буен Америка белән булган дипломатиядәки мөтәдил мурассачылык лошанны чөрәп ташлап, Америкага таенишне төвәлләтиш белән соудыны көп мәнбәләштүриш асасый мукамыны бекитте. У көп кытым Канада хөкүмәте һәргиз ядролык иглек хукукы ва иктисади мәнфәәт җәһәтте башкаларның халыганча талан-тараж кылышыга учурмайды. Келишим асыл кылыш үчүн ар кандай бадал төлөшнү мәңгү кубул кылмайды деп вәди берди. Карни мунуларны тәэкидледи.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinovatkan, izdiniş dağımıda alğı ilgirlevatkan radyo anlıqıcıla. Maşı vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arap Adı Sancar. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nəzriyəni yetək çıkılıp sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıdaki iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

Radio anlıqçı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni yetekçi kılıp, sosyalistik zaman yuvalaşkan devletini, umumüzlük kuruşunu, küçlük kanunçılık kapalıtığı iyi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anladığımız.

Coaching programımız müşerda yerleşti. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Tanıqnıla, stansımızın başka programları da bolsun.

Bilmen. Sen menden nefretini sen atıl. Mağın çiçtarın hıkıngıcı üşlüğün kedudu. Belkim, işkimiz ayrılgan aş gündün beri, beni ölgenge çıkırvetken sen. Demisim o, men allı kaçan ölüp boğan. Şundak durup, yeni yaşavatkalıkımga özümü heyran. Kişilerin nazırda, minin beş azayım saq. Hem, tolumu latapetlik, bəxtlik ayıldır men. Azalın adamlarının közü, haman şeyinin taşkıyı yaptığı qarap baha berişik adetten gel. Ama, kim bu başkalarının işki dünyası da memelen oylavatkalıkını bilerleydi? Kim bu minin peşimde külüp yürgen dakikını bilen, içimde jığla vatkalıkım ne? Meğim kedi vatkan adamının men emez, royi allı kaçan teniden ayrılgan ikerlikini dep bilerleydi. Yak. Yak adal. Bunu hatta erimi bilmeydim. Bundaq dep, onu sana yaman gösetmekçi emes mi? Ras. O hakikaten yaxşı adam. Onun hiç çıkandıq sevellik yok. Sevellik ba değilse, onun pekat beni yaxşı görüp kağılı sevelliği ba. Hemme sevellik mende. Menin, erimge köngül beremeyenligimnin özla çoğun sevellik. Menin sebebimden, senin köngülün rencidi. Erimnin turmuştun köngülü su işmedi. Men muhem, dünyadaki en baksız ayalgı aylandım. Menin, hazırkı turkumni sen tasavvur kılamaysın. Şu çağda seni tallamay, neymiş onu tallığalıkımga nın pişayman kısamı beka. Aslı men, toyum bolsula hem iş ondolup gedudum. Turmuşumu yeni baştan başlayman dep, hata oylap diken men. Nedim bilay? Toyum boğan aş günüla pişayman kılışka başladım. Bırak, yeni bilişki ülgürenmedim. Bundaq desem, işenmesegen mümkün. Sen, ehremni tonumaysan. O sabah deşim, hem şapkatçim. Biz kiçigimizden bırlı oynap çoğun boğan. Başlangıçtın, toluk otturunu bütürgece bırlı okuğan. O burundula, beni pek asıra etti. Hiç kimge bozakı kızmaydı. Men üçün her kandak işini kılıştın yanmaydı. Men onu bir tukkan kıyırın dışında görettim. Ailemizin ahvalını sen bilip gitmeysen. Diyendek yakışamasıydı. Dadamın azını maaşı bilen bir aylıki altı adamını bir kış asam. Onun üstüge anam ağırıqcan. İki gün bir doktorxana qatıraydı. Muşındaq ahvalda, minin yanıl örlap okuşum mümkün mü? Ehren bulmağın bolsa, Ali mektabımı okuyamağın bolattım. O meni dep, barlıq karışıklığı karmay, özünün okuşudan vazgeçip, soğudu gerçilik yolunu talladı. Onun yardımı da, men mektabını hatırcam bütküzdüm. Bu cihetten, onundan çeksiz minnettar men. Yeni bir tarafdan, men Ali mektabda okumağın bolsam, sen bilemi tonuşmağın. Hem, hazırkıdak azablanımı tatip yürümegen bolattım. Ehremge nisbetten, men de pekat kıyrındaşlık, minnettarlık muhabbetli bağ idi. Epsuz, okuş bütürgenden kiyink işla, men oylağan dek bolmadı. Ehremnin men üçün töyleyen bedellerige, onun köğünler atkısam yüz gelenmeydiğen dek. Meni tonuydu galanın nəpirdik kaldıgan dek toyğuğu çömdüm.
ұрияқы қарысам, мән чын үрікімдің сөйген адымым. Ені бір яқы қарысам, мән үчін қолыдың кәйген барлық яқшылықланы қыған әкірім. Рас. Мән жүрдегді растылы ішкіташының арсыды қалды. Әмі ақырда, қалбімдегі миннеттарлық, номыз тұйғысы мұхабәттімдің үстін кәйгендек, әкірімнің тәліпі қошылды. Әмі, яқшылықы жауап қайтырыш үстегі құрылыған тұрмыш, мұхабәтінің ұланы селешкі ажызлық қалды. Сенің, қалбімдегі орныңны, әйрімнің маңы ғазырға чықылып келіватқан яқшылықлары иелеп кетәмеді. Мән сені ұнтып кетәмегеннің үстеге, үрікім күндің күнгі ажызлап, мақтұрсыз нышқа башылдым. Хазыр, орнымдың тұрғычылек ақвалдамы әмәсімен. Әхірімнің мені дау

kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtadi. Bir tomchi suv qalbimizni namlaydi. Örkeşlep ikıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalvuz çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulugan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı, Şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

0: تاغ چوقسىغا يەنە بىر ئاز غەيرەت قىلساملا چىقىدىكەنمەن. ئىلگىرى بىكارچىلىقتا قارت ئوينايتتىم. ھازىر دائىم تاغقا چىقىمەن. سالامەتلىگەن باغانسىلا ياخشى بولۇپ كېتىپ بارىدۇ.
1: تەنساقلىق زور بايلىق. ھەممەيلەن چىنىقىشقا ئەھمىيەت بېرەيلى.
2: Qadirlik dostlar, nima uchun pasha odamning qon tomirini shuncha to'g'ri tepib chaqalaydi? Pasha odam chaqqanda ko'zni ishlatmay, retseptorga tayinib, o'ljining o'rnini bekitadi. Odam nafaslanganda chiqargan karbon dioksid, odam badandan chiqqan tar purqi va tan harorati qatorliklarning hammasi pashaning izg'o'g'lash ipuchi hisoblanadi. Pashaning burichisida mexanikalik g'idiqlovchi retseptor deb ataladigan bir xil azoba bo'lib, pasha o'ljining o'rnini bekitgandan keyin mexanikalik g'idiqlovchi retseptor odamning terisiga yinik tegadi. Qarshilik kuchi o'xshash bo'lmasa, odamning vena qon tomirini topqilib oladi. Shuning bilan bir vaqtda Pashining buruchisi yana ximiyalik retseptor deb ataladigan bir xil azoba bo'lib, u pashiga qaysi kishilarning qinida xolesterin va B turdagi vitaminlarning mo'l ishkanligini bildirdi. Bu ularning eng yaxshi ko'radigan oziqlik moddasi hisoblanadi. Pasha ximiyalik retseptor orqali qon shorashqin mas keladigan kishilarni tanlab chiqaladi. Pasha chiqib olgandan keyin odamning terisida qizil dog' paydo bo'ladi, ya'ni qichishidi. Buning sababi pashining sho'lgida bir xil alohida tarkib bor bo'lib, bu tarkib teri bilan uchrassa, ziyoda sezimchanlikni keltirib chiqaradi. Şunaqla ter qıçışını payda qılıdı.
3: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xidmət qılıbatqanınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxdığınızda mən faqat yolunuzu yurtdışını oylayım. Herkes mi kop kuruk öyünü yurtup, kamel inir yani bekarlı ıstırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayım ben. Beni yurt siz, ben sizni yurtdım ben.
2: Qadirlik dostum, agar siz diqqat bilan ko'zlasangiz, yo'ldagi avtomobillarning kayna chirig'ining asosan qizil rangda ishkanligini bayqaysiz. Undaqda, nima uchun avtomobillarning kayna chirig'i qizil rangda bo'ladi? Chunki normal ko'rish doirasi ichida qizil rangning eng yaqin tarqalish to'lqin bo'ligi bo'ladi. Uning ustiga teshib o'tish kuchi nihoyatda kuchli bo'lib, mayli havo ochiq kunlari bo'lsin yoki yomg'irli kunlarda bo'lsin, uni asonlik ko'rgani bo'ladi. Uning ustiga qizil ranglik doira ko'rsatish chiriqi va hukm qilish chiriqi qizil ranglik nur to'lqinining uzun bo'lish alohidaligidan foydalanib, orqa tarafdagi avtomobilning o'rnini aniq ko'rsatib, yo'l yurish bexatarlik koeffitsiyentini oshirdi. Shunga qizil rangning tarqalish orliqi jiroq bo'lib qolmay, yana ogohlantirish rolini o'ynaydi. Shunaqla qizil chiroq orqada kelayotgan shopirlarning diqqatini oson qo'zg'aydi.
4: Arqitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib axlat sandug'iga tashlayman. Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni har soat 4:00 xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Onam muhit asrash ishchisi. Boran chapunga qarmay har kuni shaharimizni tozalaydi.
5: Bu ish japonlik. Lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishga bog'an sir mehrim tushib qoldi.
6: Acha, bugun havo issiq. Turibdim suv ichdinga.
7: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash ishchilariga ehtiram.
4: Ana, chapon chaqdingiz.
2: Qadirlik do'stlar, chaqmoq o'xshash bir joyga ikki qaytim soqilamdiganda, amaliyotda chaqmoq doim o'xshash bir joyga ko'p qaytim soqiladi. Odatda chaqmoqning zarbasiga oson uchraydigan joylar mundaq bir qancha turlik alohidalikka ega bo'ladi. Buning birinchisi, jism egiz ham uchliq bo'lsa, nihoyatda kuchli elektr maydoni hosil qilib, texnik ko'p zararni o'ziga tortadi. Shunga egiz qavatli imoratlarga hamisha chaqmoq qaytirg'ich o'rin to'ladi. Chaqmoq qaytirg'ich imoratlarning o'rinda chaqmoq tarafidan soqiladi. Ikkinchisi, muhiti nam, tok o'tkazish iqtidori intan kuchli bo'ladi. Uchinchisi, atrofi o'choq, tokning qarshilik kuchi kichik bo'ladi. Demak, bir joyni chaqmoq soqsa, uning yuqorqidagi alohidaliklar hozirlanganligini bildiradi.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğru musunuz, en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen miyin? Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleyittim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat uzun sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat uzun sebeplik. Yakından buyan linfa hücayirlerim ve kisellik karşı durgucu hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılvatıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkuzu eti sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkuzu sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş kararsız bombuğu okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
5: Ben pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa yıkıp gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su deryağa kuyup verildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

Anlavatkanınla Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Kanun Liniyası programısı. Mən Arapa Tösencan. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı məzmunları kulak salgaysıla. Bala bu umumusu bilen belli durmuş geçirdi. Anısı bir kişi hukukunu özgertmekçi bulup rad kılındı. Arkasını tepken bir tepekke 110 milyon tölem töleş. Yakında Hacı'nın aile halı sot mekkemesi takal iş sebeple kilip çıkan bir hayatlık hukuki beden hukuki macerası değil olsun sot kılıp ayaklaştırdı. Oyun şirketi hesabat numarını peçetleş asası bilen temilleş nerat kılsa oyun oyunu gıcı hukukunu kanda kodaydı. Hizmetçi öycay mülazimeti şirketi üstünün deva kıldı. Hem de ikinlan programımızdan tepsili mezmurlardı bolsun.

Tövendiki ekvallarının biri körülse, atağını bir taraf, perzentini bir kış münasebetini özgertişini talep kılsa, Xalq sot mahkemesi kol iş gerek. Birinci, perzenti bilen billi turmuş keçirdiğin bir taraf, eğir keselgi gırıptar bolğalıqı ya ki meyip bolğalıqı üçün perzentini dağımlıq bir kışkı kurup yetmese. İkinci, perzenti bilen billi turmuş keçirdiğin bir tarafının bir kış mecburiyetini ada kılmaslıq ya ki perzentini xorlaş kılmışı bolsa veya ki onun perzenti bilen billi turmuş keçirişi perzentinin cismani ve ruhi sağlamlıkıga hakikaten paydasız təsiri bolsa. Üçüncü, 8 yaşı toşkan perzenti yeni bir tərəp bilen billi turmuş keçirişini xalısa, şu tərəpnin yeni bir kış ixtidarı bolsa. Törtüncü, özgertik tegişlik başka yolluq səbəbləri bolsa. Van əpəndi de yukarıqı əkvallar mevcut emez. Can hanım mı özgertişinin zörürlükini dəlil ispat körüstüb ispatlayalmıdı. Şuna acırış kilişimindeki pütümünü icra kılış gerek. Sot mekimisi yanımında kardı. Bu diloda boğumumuzun yardan biriş karakterlik bir kişi kuramlık yetmeyenlerge turmuş cihette kolaylık yaratıp bergenden sırt, yine kuramlık yetmeyenlerini çoğunluğunun illiklikli ve gamkorlukudun bekirman kılıdı. Bu, kuramlık yetmeyenlerinin cismani ve ruhi sağlamlıkı paydalık bulup, Van Efendi'nin balı bir kişideki paydalık şarait süpüde de oyluşku buludu. Albuki, Can Hanım'ın ilkideki kirimi çekip bulgaşka, kısa vakit içi de balını okşaş mukum maddi kapalet bilen temil yelmeydu. Ahırda sot mekkemesi Can Hanım'ın barlık deva talepini ret kılıç doğrusu da hüküm çıkardı.

Sevimlik radio anlıqçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnun oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalplerge huzur bir işlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Genundak da bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Genundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Aşık güzel məşuqni çin qalbide söygini bilen. Məşuq güzel aşıqı boğan çin sadaqtı bilen. Muhabbet güzel aşık ve məşuq bilen. Muhabbet bir gıda bir cüb aşık məşuqdun başqa yeni bir güzellik yok. Demek muhabbet hikayesi tolımı güzel. Çünkü onun da hayatının mənisini aşırgıcı kımmetlik mənaba. Onun da turmuşunun güzellikini tonutkıcı güzel yez tuyguba. Özümüzde ifade kılıcı kımmetlik sehri küşba. Yani şu muhabbet yez tuygularını köylerimizden izleyelim.

kişiler hatta onu kem tepiladığan taşka aylangan kımmetlik cisim boz gerek deyip oylap kaptı. Neymiş ki bundak buldu muallim deyip soraptı. Yigit muallimidin heyran boğan aldı. Bu nait adi bir taşku. Emma deyip cevap beripti muallim. Siz onu kadirlep dünyada kem tepiladığan kımmetlik boyu müsüptü diköydünüz. Şunu o bir baha kımmetki gibi oldu. Hayat mı şunun kokşaydı? Hayatının kımmetini Adem öz yaratıdı. Ola aldı bilen özünü kadirlep, tedrici halda özünü mükemmelleştirip kımmetini aşıralaydı. Elbette biz hayatımızga yukur baha koysak, hayatımız hemmeden kımmetlik. Şunu deyimiz ki, bu kımmetlik hayatınızı en güzel eslemeyi iyi kılın. Kınımdak olsa güzel küydürümüz devamlı siz üçün yarayıdır.

Hörmetlik radio oquvchilar, endi Jungo'gu nazar programımızını anlatımız. Ben Şeringül Toğdi. Aldı bilen, bugün programımızdan kısıkça mezmunlarına kulak salgaysla. Xalq merkez kılıngan taraqiyat ideyesi çiğn turulup, xalqının baxsı adeti devamlıq aşırıldı. Bir belbaq bir yolunu tan kuruşunun yukarı sifatli taraqiyatı ilgiri sürüldü. Dövdümüz yeşil kan kuruluşunu umum yüzük ilgiri sürüp, yeşil kançılıkların tipini tövən karbolup tıpkı özgertişin dizildi. Memleket boyunca tömür yolu toşulgan yolucu 2 milyar 800 milyon adam kıytımda yetti. Ata Allah emgek terbiyesini vallaha hemrah buluşu gerek. Tibi hüsün tüzey sahasında yakışısı bilen yamın arlaşıp gidiş meselesi bir kadar geldik olmakta. Muhabbet miktarda piyevi içip bense, rastlığa son ek şalanlı işinin aldığını ağılı bulandı. Tövendik tanla, bugünkü programımızın tepsili mezmunlarda bulsun.

Hürmetli radio dinleyiciler, başlıca Xi Jinping, Jongguchi zamanıvilaştırışta halk turmuşu hemeden muhim. Partiya ve hükümetinin varlı hizmeti, puhralani texmü bəxtlik turmuşu eriştirişini məqsəd qılıdı, dəb körsətdi. Partiya 18-ci kurultuydan bu yan, yolda Xi Jinping yadrolıqıdaki partiya mərkezi komiteti, halk mərkez kılınğan tərəqiyat ideyesi çiğn durup, halkını baştan axır kalıp törüge koyup, halkının güzel turmuş istikini köreş nişanı kılıp, bütkül halkını ıslahat tərəqiyat neticilerden texımı köp, texımı adil mənbətlendirişke, ortak bir işte texımı roşan mahiyyatlik ilgirləş hasılı kılışka törtge bulup, halk omisinin eriş tuyğusu, bəxt tuyğusu, beyxatarlık tuyğusunu özleksiz aşırdı. 2013 yılı 11 ayının 15 günü 18 növbetlik Merkezi Komitet Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin yeniden saylanan azaları, kızgın alkış sadaları işçide Xalq Sarayının şarkı salığı kirdi. Həminin diqqətini tartqan bu peyde, başucu Xi Jinping Xalqının güzel turmuş istiki,

0: Hörmətlik radioanlıqçılar. Ağçaşının ösken oruna qarab, bədənin qaysı cayda çataq balıqını belgeli boludu. Muhbirimiz Məhliya İbrahim bu axtı xəbər berdi.
1: Nurgun kişiler çaşının akırışını ersiyet ya ki besim eğirliğinden dep karaydı. Ameliyette ondaq emez. Çaşının rengini tük kaldısı karı pigment öcəyrisi asılı kılan pigment belgeleydi. Karı pigment öcəyrisinin iktidarı ziyan qoşursa ya ki karı pigment

0: nağrı perdesini besip aldı. Hatta kulak hongıldaş, başka iş katarlık bir aramlıklarını keltirip çıkardı. Üçüncü, kulak kırını eliş tükünü ya ki püt yüş tükünü verip, bazı pakız bulmağın kulak kolaş əsvabi ya ki ortak şıltıldığın kulak kolaş əsvabi katarlıkla bilen kulakını kolganda, asalla taşkı kulak yolu zemburuk bilen jokunlup, kulak kıçış, kulak sıkılış, kulak ağırış katarlık kesellik alametleri körüldü. Yani asalla yokumluk kesellikle bile yokumlundu.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bu kıtımkı Cungoğu Nazar programımız müşiyat ahırlaştı. Programımızın dektori Şeringül Toğdi. Mesul muhariri Nozgül Emir, Enver Erkin. Nazar etçisi Arapa Tüzencan. Әнді дейқтіңла, станциямызның аңып үліш алды тұрған башқы сарқыл программарды болсын.

0: kadrlarının başlamçılıq bilen kanunğa hürmet qilishi, kanunni öğrenişi, kanunğa riayət qilishi, kanundan faydalanışığı törtkü bolup, kanunçılıq tefekkürü ve kanunçılıq usulundan faydalanıp, islahatni çoğunqırlaştırış, terakkiyatqa törtkü boluş, ziddiyetni tügitiş, muqimliqni qoğdaş, xavf xatarga taqabıl turuş iqtidarını özüksiz aşırıp, kalıp ve küşni mücessemlep, texmu yuqarı seviyelik kanunçıl Şinjan kuruş gerek. Tian Xiangli, Zhang Yingchun, Yusufjan Mehmet, Qadın Kebin, Wang Lin, Wang Gang, Kaysar Abdikerim. Avtonom rayonun münasibetlik rehberleri. Avtonom rayonun münasibetlik uğurlarındaki mesul yoldaşlar, Ürümçideki asaslıq yığın meydanda kollektif öğrenişke katnaştı. Her qaysi vilayet, oblast, şehirler, Bingtuan organi ve her qaysi şehirlerde şöbe yığın meydanı tesis kılındı.
1: Stansımız haberi. Avtonom rayonluk partiya komitetinin muavini şujisi, Avtonom rayonunun reisi Erkin Tuniyaz, 8-ci ayının 27-ci günü tüştün kiyin Ürümçide, Özbekistan Sayahat Komitetinin reisi Abdulaziz Akolov ve onun hemraları bilen görüştü. Erkin Tuniyaz mündak dedi. Cungu bilen Özbekistan samimi özara işinidgan yakşı dost, yakşı hemra. Reis Xi Jinping bilen Zungtum Mirziyoyevning strategiyalik yetakchiligida Jungu O'zbekiston munosabati yangi davrdagi cheklimsiz umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabati yangi yuksaklikka ko'tarildi. Jungu Kommunistik Partiyasi 18-ci qurultaydan buyon Xinjiang iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyo ko'zidagidek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirdi. Madaniyat sayohat ishlari tez taraqqiy qildi. Jungu Xinjiang O'zbekistonning yerliklari bilan bo'lgan almashtirish hamkorlikni uzluksiz kuchaytirdi. Bo'libmi sayohat sohasidagi hamkorlikni kun sayin chuqurlashtirdi. Ikki tarafning ikki davlat boshliqlari hosil qilgan muhim o'rtaq tonishni sijil amaliyalashtirib, sayohatchilikni planlash, tijorat tajribasini o'zaro o'rganib, o'rnak olib, birlikda nodir liniya yechib, o'zaro sayohatchi avatish va madaniyat sayohat bozorini kengaytirishni chuqurlashtirib, sayohat bilan yezigligini, sayohat bilan madaniyat icadiyetini, sayahat bilen sağlamlık kütünüşünü birleştiriş katarlıq, yuğurma tarafiyat endisi üstünü pahalızlanıp, sayahatçilik ixtisaslıklarını birlikte yetiştirip, kesip tarafiyatı türtükü bulup, işki cahı halkıga vakti yartışını ümit kılımen. Abdulaziz Akolov bunlarını bildirdi. Şinjan'da ekskursiya ve ziyaretli bulup, Jungu Xinjiang'ın medeniyet miraslarını qoğdaş, sayahatçilikini terakki kıldırış Katarlıq cahitlerdi kolluğu keltirgen muvaffaqiyetlerini gördük. Özbekistan sayahat ul əsliyasını üzleksiz mükemmelleştirip, sayahatçilikki məbləq siliş ticaret soğudu muhiyetini alalaştırıp, çiğradını kırdığan sayahatçi kölümünü üzleksiz kena etmekte. Jungu Xinjiang bilen bolgan sayahat hemkarlıqını küçeytip, sayahat liniyalarını birlikte yeçip, Birleşme türlerini yolgu koyuşunu ümit kılımız. Şinjan'daki her katlam zatları ve sayahat kasıpkarlarının Özbekistan'a berip ziyaret kılışını ve süpetlik medeniyet sayahat baylıkını tekşürüp almıştırış hemkarlıkını küçe itişini kızgın karşı alımız. Kayser Kayyum, Abdonom rayonunun münasibetlik tarmaklardaki mesul yoldaşla görüşüşke katnaştı.
0: Stansımız Havri. Avtonom rayonluk 13-cü növbətlik siyasi kengəş bugün 54-cü qitimliq rəislər yığını açdı. Yığında baş şuji Xi Jinpingin yaqınqı məzgildəki muhim sözü, muhim yol yoruqı, muhim təbrik telegramısının ruhi yetküzüldü, ögünüldü, izcilləşdirildi. Siyasi kengəş məmləkətlik 14-cü növbətlik komiteti, daimi komiteti 18-cü yığınının ruhi yetküzüldü, ögünüldü. Siyasi kengash Avtonom rayonluk 13-cü növbətlik komiteti daimi komitetinin 16-cı yığınığı münasibətlik işlər qarab çıxıldı. Avtonom rayonluk siyasi kengashının rəisi Nurlan Əbilməcin yığınğa riyasətçilik qıldı həm də söz qıldı. Nurlan Əbilməcin bunları təkidlədi. Baş şuji Xi Jinping'nin muhim sözü, muhim yol yoruqi, muhim təbrik telegramısının ruhi və partiya mərkəzi komitetinin uğurlaşdırma təlifini çoğunqır öginib, ızcillaşdırıb, işkini tikləşinin həl qılğuç əhmiyyətini çoğunqır özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqi aşırıb, yeni tərəqiyyat ideyəsi və yeni dəvərdiki partiyanın Şincanı idar qılış tədbirini toluq, dəlcayıda, umum yüzlük ızcillaşdırıb,

0: 3. Mülkünü başkuruş, yukarı ölçemlik etiz kuruluşu, xeridar çakırış, xeridar çıkış, öy cay mulazımıt katarlık noktuluk sahalarını merkezleştirip, delil küçep, ammının etrafındaki natoğru stil ve çiriklik meselesini merkezlik tüzleşini, sicil çoğunkurlaştırıp, teyhimu mustahkem şenç, teyhimu ünümlük tedbir, teyhimu puhtu stil arkalık her millet ammasının yerişiş duygusu, bakit duygusu, bihaterlik duygusunu üzleksiz küçeytişi gerek. Avtonom rayonluk partiya komiteti daimi komitetinin a'zosi, birlikset bo'limining boshlig'i Elzat Ahmadjon to'g'ri siyosiy natija qarshini puxta turg'izib va amalda ko'rsatib, birlikset xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga mulozamat qilish va uni kafolatlantirishni bosh tema qilib, avtonom rayonning birlikset sistemasidagi o'rinlarga maxsus partiya darsi so'zladi. U munolarni ta'kidladi. Xi Jinping yangi davr jungucha sotsializm ideyasi orqali qalbni mujassamlash, ruhni tovlashda qilchi bo'shashmay chang turib, bosh shuji Xi Jinpingning to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izish va amalda ko'rsatish to'g'risidagi muhim bayonlarining mo'l ishki mazmunini chuqur o'zlashtirib, Xinjiangning birliksab xizmatida yangi vaziyat yaratishga to'g'ri siyosiy natija qarshi orqali yetakchilik qilish. Xalqqa baxt yaratishni eng chong siyosiy natija qilib, mavqani birliksab xizmatining buyuk ittifoqlik, buyuk birlishdek mohiyatli xususiyati va roshan aloyidligiga qo'yib, birliksabning mas'uliyatini ado qilish amaliyotiga muvofiqlashgan birliksab xizmatining aloyidligini namoyon qiladigan to'g'ri siyosiy natija qarshini turg'izib va amalda ko'rsatib, Xinjiang birliksab xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotiga haqiqiy tutib amaliy ishlash orqali turtki bo'lib, kurash qilish kuchini Jonghua milleti ortak gavdisi eğini müstehkemleş, sosyalistik zaman yuvlaşkan Xinjiang kuruş, uluq emeliyetiye, hakiki mücessemlep, yeni devirdeki Xinjiang'nın vatanperverlik birlik sebebideki burçi ve zimmeyi erişini hakiki namayen kılış gerek. Avtonom rayonluk partiya komiteti daimi komitetinin azası Kayser Abdikerim, Ammaviy tashkilot ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotiga o'rganish tarbiyasining yangi unumi orqali turtki bo'lishni bosh tema qilib, o'zi mas'ul tarmoqlarga to'g'ri siyosiy natija qarshi to'g'risida maxsus partiya darsi so'zladi. U munolarni ta'kidladi. Başçıcı Xi Jinping'nin doğru siyasi netice karşın turguzuş ve emelde görüstüş doğrusudaki mühim bayanlarını çoğunları öğünüp inçki özleştirip, puhta emel iyileştirip, halk için siyasi netice yaratış, emel işlep siyasi netice yaratış, siyasi anlıklıkı, ideya anlıklıkı ve hareket anlıklıkını hakiki küçeytiş. Umum için partiya kuruş, halkı bahtiyartış, ilmi tedbir belgüleş, hakiki tutup emeli işleş umumu talibini puhtu ilgilep, parti birlik enini östürüp, yeni stil, doğru keyfiyat turguzuş gerek. Erdericilik ammaviy teşkilatla partiya ve hükümetinin amma bilen zıç alaka bağlaşıdaki köylüklük vasıtlılık rolünü toluk yakşı cari kıldırıp baştan ahır partiya bilen kalıptaş, devri bilen ritimdaş bulup her millet amması bilen cephadımı, alavetimi bile bulup doğru siyasi netice karşını puhtu turguzup ve emelde görüştüp mevhum tövbe koşuş ve yüzeki netice yartış hayişini çöğürüp taşlap Xalq turmuşu əməli iş üstüdə çoğunqır izdənib, rastçıl əməliyyətçil bulub, əqiqi tutub əməli işləb, Jonghua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəkəmləş, sosialistik zaman evləşqan Xinjiang quruşqa teximu zor töhbü qoşşı kerək.
1: Stansımız xəvri. Yeni dəvirdiki Xinjiang kadrları dərisxanısının şəhərini rəqəmləşdirib, aqıllaşdırıb idarə qilish və yuqarı sifətdə tərəqqi qıldırışqa süni əql arqılıq qüvvət qoşuş məxsus temlik leksiyası bugün Ürümçi şəhərində ötküzildi. Hər qaysi vilayət, oblast, şəhər, nahiyə, şəhər, rayon və beyin tüvən orqini, şi, şəhər, tüvən meydanda mas qədəmdə torda şöbə yığın meydanı təsis qılındı. Bu qitimliq dərisxanığa Huawei Texnika Çəklik Şirkti Məmuri İşlərini Torlaşdırış Kollektibinin tətqiq qilib eçişqə məsul muavin lideri, texnika qurulması baş məsuli Wang Peng dərs ötüşkə təklif qilindi. U şəhərni idar qılışqa süni əql arqılıq qüvvət qoşuş texnika logikisi, əməliyyat yolunu

5-5 yil mezgilede Avtonom rayonun Çigra Sodası'nı icadi terakki kıldırışka hakiki kapalıtlı kılıp, portunun katnaş ünümünü umumi yüzle gösterip, sırt geçmeti sahasını yanımı kenge etedigallıkını bildirdi.

Ögünüşünü bilgen adam en bəxtlik. Ögünüş yolu da ijtihat bilen izdinavatkan, izdiniş dağımı da alı ilgirilavatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtınla xeyirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karışalımız, mən Arapatı Sencar. Biz bugünkü ögünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020-li 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni yetek çıkılıp sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalıdaki ilgi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlatımız.

davamlıq mükemmelleştirip, cemiyette ammivi menfaatini önümlü koğdaş gerek. Partiye 18. kurultaydın bu yan, partiye merkezi komiteti bekitken, bazı zor ıslahat türlerde, intizam tevşürüş, reviziya organları, gongen organları, teptiş organları, sot organları, edliye memuri organları, öz mesuliyetini ada kıladığan, tahkikleş hukuki, teptiş kılış hukuki, sot kılış hukuki, icra kılış hukuki özara maslaşıdığan tüzülme mekanizmlarını takamullaştırıp, koyuvetmeyi çın tutup, hakiki türde ahırgıç tutup, emeli önüm hasıl kıldı. Yakın kıladın bu yan, kanun yürgüzüştiki çiriklik değil olurda, hukuk çek koyuş ve hukukni nazaret kılış caydı bolmaslık meselesi merkezlik aşkarlandı. Bazıla pul arkalık yol içip, kanundun müstesna adem bulayıl dep kalan. Ulanın keyinde siyasi kanun sistemisidiki netçi on kadarı ula üçün gep kılıp, yol kiti kesip berip, nazaretçilikni kuruk cazıga aylandırıp koygan. Şuna kalıplaşkan yukur önümlük çek koyuş nazaret kılış sistemisini tezden berpa kılıp, katti türde münasibet torunu buzup taşlap, menfaat zincirini üzüp taşlap, eylim ikir, yuşurun işke eşkandak orun kaldırmaslık gerek. 2018 yılı birinci aydın başlap, 3 yıllık kara rezil güçlerini yokutuş meksuz kürüşünü memleket boyunca kanat yaydırdık. Kara rezil güçlerini yokutuş meksuz kürüşü de kara rezil güçlerge zerbi beriş bilen muhabizet külükge zerbi beriş, münasibet torunu buzup taşlaşını bir gevdeleştirip, olgı sılcetip, emmigiz yan salgan bir türküm merezlen yokattık. Yakınki 3 yıldın bu yan, beçit kılıngan kara rezil küşlerge çetişlik teşkilat, aldınki 10 yıldikinin yığıntısıgı ten bulup, kara rezil küşlerini küşlük çöçüttük. Cemiyet tertipki buzgunçılı kılıdığan kanunu kılıp cinayi kılmışlığa devamlı kanun boyunca zerbi berip, bulup mu kara rezil küşlerini yokutuşunu daimlaştırışkı türütkü bulup, kara rezil küşle ve ulanın muhabizet külükige uzak çıkettiği tevrenmeyi zerbi berip, şehir yezlani tehimi tiniş, ammini tehimi hatırcam kılış gerek. 9. Devlet içindeki kanunçılık bilen çetelgi çetişlik kanunçılıkını bir tutaş olgı sılcıtıştı çın duruş gerek. Kanunçılık, devletinin yadroluk rekabet gücünün mühim mezmuni. Nöbette, dünyada 100 yılda mı körülüp bakmağın zor özgürüş tezliş vatıdı. Tınışlık ve terakiyat yanıla devrinin asası temizi. Lekin, halkıra muhitte mukumsuzluk, inıksızlık körünerli köpeydi. Yeni taşıman öpki yalluğu yokumi ken tarkılıp, ken em çonkur tesir peyda kıldı. Döltümüz üzlüksüz terakki kılıp zorayıp, dünya seknisinin merkezigi künsüre yıkılaşmakta. Çetelgi çetişlik kanunçılık hizmetini strategiyelik oralaştırışını teziltip, devlet içindeki idare kılış bilen halkaralık idare kılışını mas algı sılcetip, devletinin ilgilik hukuki, hevpsizliki, terakiyat menfaatini tekimi yakış koğdaş gerek. Çetelgi çetişlik sistemilik mükemmel kanun nizam sistemisini tez şekillendirip, çetelgi çetişlik kanun icra kılış, kanun yürgüzüş önümünü östürüş gerek. Karhana, puralani sırtkı çıkış ceryanında şucayının kanun nizamları ve örüp adetlerige tekimi anlık raya kılışka. Kanunçılık ve kaydedin paydınıp kanunluk hukuk menfaatini koğdaşkı yetekleş gerek. Halkırada aldınkı katar durduğun bir türküm kesim aparatları, avukatlık orullarını yetiştirişke ehmiyet berip, çetelgi çetişlik kanunçılık kapalıtı ve mulazimeti hizmetini tekimi önümlük işleş gerek. Biz Birleşken Devletler Teşkilatı yadro kılıngan halkıra sistemini katti koğduşimiz. Halkıra kanun asas kılıngan halkıra tertipini katti koğduşimiz. Birleşken Devletler Teşkilatı nizamnamısının asasi maksidi ve prinsipi asas kılıngan halkıra kanunun asasi prinsipi ve halkıra münasibet asasi mizanını katti koğduşimiz gerek. Adil muvaffak bulmağan, halkıra endize özgürüşünün umumi vaziyetine uygun kelmeydiğen halkıra kayda, halkıra mekanizm

ögüniş, kanunga raya kılış, kanunu tedbiklaştığın nemunicilerden buluş gerek. Kanunçılık sapası ve mesuliyetini kanun boyunca ada kılış ekvalini kadırlarını sınaş, bağlaştığın muyum mezmunu kırgızıp, kanunu hürmet kılış, kanunu ögüniş, kanunga raya kılış, kanunu tedbiklaştığını rehberi kadırlarının anlık hareketiye ve zörür sapası aylandırış gerek. Yoldaşlar, devletni umumüzlük kanun boyunca idare kılışını çoğunkuru alığı sözetiş için cezmen partiyanın merkezlik bir tutaş rehberlik de çıngtırış gerek. Her dercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri kanunçılık kuruluşu bolgan teşkili rehberlikini küçeytip, zor oğurlaştırma, mühim vazife, noktulu hizmetlerini öz kolu da tutup, cahide emelileştirişke hakiki kapalı kılış gerek. Partiye 19. Nöbetlik Merkezi Komiteti 5. Umumi Yığınının royunu çoğunkur ızcılaştırıp, 14. 5 yıl mezgiledeki iktisadi, icdimai terakiyat ve kanunçılık kuruluşunu maskademde planlaş, maskademde oralaştırış, maskademde algı sözletiş gerek. Partiye Merkezi Komiteti Patar'da kanunçıl congu kuruluşu yirik planı ve kanunçıl cemiyet kuruluşunu yolu koyuş programısını bir tarkıtıdı. Yeni kanunçıl hükümet kuruluşunun yolu koyuş programısı mı Patar'da ilan kılınıdı. Her dercilik partiye komitetleri ve halk hükümetleri bunu çın hakiki yakşı tutuş gerek. Her kaysi sep, her kaysi tarmakla kanunçılık karışını küçeytip, katti türde kanun boyunca iş görüp, her kaysi sahedeki hizmetlerinin kanunçilişi seviyesini üzlüksüz östürüş gerek. Kanunçılık hizmeti tarmakları mesuliyetini umumüzlük toluk ada kılış gerek. Merkez devletinin kanun boyunca idare kılış işkanısı bir tutaş maslaştırış. Heydehçilik kılış teşürüş, emelileştiriş kütürütkü buluş mesuliyetini ada kılıp, meselelerini vaktada baykap, muhakeme kılıp el kılış kütürütkü buluş gerek. Şekilvazlık, bürokratlıktan katlık saklanıp, devletinin umumüzlük kanun boyunca idare kılışkı dair türlük vazifelerinin hakiki türde delcayda emellişige hakiki kapalı kılış gerek. Devletinin umumüzlük kanun boyunca idare kılışını algı selzetiş, devletinin idare kılıştaki bir çoğunkuru özgürüş, ilmi nezriyeni ite çıkılıp, nezriyevi tepekkürünü küçeytip, nimi üçün devletinin umumüzlük kanun boyunca idare kılış gerek. Devletni kanda kılıp umumüzlük kanun boyunca idare kılış gerek degen bu zor devir temisiga nezriye cihetin cevap verip, nezriye bilen emeliyetini birleştiriş asası da yeni neticelerini üzlüksüz koluğu keltirip, partiyanın yeni devirdeki kanunçılık kuruluşunu küçeytiş doğrusudaki ideye, nezriye neticelerini yakşı yekülleb ve yakşı tedbiqlab, devletni umumüzlük kanun boyunca idare kılış hizmetlerge, tehmi yakşı itekçili kılış şart. Hürmetlik radyo anıgıcılar, biz bugünkü ünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2020 yılı 11. ayının 16. günü Merkez Devletini Umumüzlük Kanun Boyunca İdare Kılış Hizmeti yığında kılgan ilmi nezriyeni itekçi kılıp, sosyalistik zaman yığılaşkan devletini umumüzlük kuruşunu küçlük kanunçılık kapalı tigi ilgi kılış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattı.

Bugünkü programımız müşerda yaklaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızdan başka programları da bolsun.

Dostum, belki bir adınızı boz gerek. Biz Tönükünki Radyo Zorunu programımızda Abdusalam ablasının Pekatla Sizin Söyümen namlı hikayesinin aldın kısımını anlatkandık. Adil, Vesalığı yetemeyen Tönce muhabbetinin ayrılığan dinkin, anısının iç ağırtışlarına, yalvuruşlarına çıdımay, ahri özü söymeydiğen bir kız bilen toy kıldı. Gerçi ayalı intayın ah gönül, her cahitten yetişken mükemmel ayal bulsu mu? Ama o yanıla Tönce muhabbetini unutuyamadı. Her kıydım onun bilen şiirin demlerine berge ütküzgen konu caylağı bağını da, onu çeksiz sığınış içinde esle etti. Adamla arasının onun sımasını izle etti. Ondan da, şunca yakış görüşken bu bir cüble, neyim için berberinin vesalığı yetenmeydi. Olanın yine kandak muhabbetlik hikayeleri badu. Bola kızıksanız, dektiniz dağımlık bugünkü radyo jorlu programımız korlaştırılgan Abdusalam ablasının Pekatla Sizin Söymen namlı hikayesinin devamı.

da kichikki başildi. Bu işlağı kızıqıvatkan kız jigittin sordi. Siz nemişka tuz ketip içsiz? Yigit sel turup etkenden keyin kichik vaqtlarım edi. Uçaklarda üyümüz deniz boyu bulup daim denizga su üzüş üçün düşettim. Deniz dolkunu kötürlüp kegende denizinin kırtak, tuzluk suları eğizim urulup onu jütüp alattım. Yakınkı birkaç yıllarda turmuş elekçiliki de üyümge muhaytanmadım. Şuna bunda kılıç arkalık yurtumu boğan sığınışımını büldürüp, yurtumu boğan sığınış tuyğularımını kandırmakçı buldum depti. Kız təsirlengende kılattı. Çünkü bir er kişinin eğizden üyümünü sevindim degen sözünü tuncık etim anlaşıydı. Kızın nezirde üyünü sevindiğen er çokum öygü köngül bölüdüğen ailesini suyduğen hesabını attı. Şunun bilen kızımı özünün yurtudaki erkıl özgürüşlerini sevinişini yigit sözler verdi. Çikeylen peli uzun paranlaştı. Kızımı yigitinin özünü üyüge apırıp bu iş teklifini retkınmadı. Şunda kılıp şikayelerinin kuşarışıdığan fırsatları köpeydi. Kız, yigitinin kent kursak, ah köngül, etraplı şikayelikini, hem de özünün köngüldeki yigit şikayelikini bilip yetken idi. Kız köngülde şu gündeki ziyafette yigitini ret kılıp etmegellikidin köngülü bekle kuşalıydı. Kız daim yigit bilen kahve hanığı bağa vaxtıda kütküçüge tuz ekilip bəsiniz bulamdı. Yigitim kahveye tuz silip işini yaxşı gördü deyitti. Şunun bilen bula turmuş kurup keyinki ömrünü bile ötküzdü. Şu tariqi de 40 yıl ütüp getdi. Yigit ahire kesel sebebiden ayaldın ayrıldığan vaxtta onunla bir parça xat kaldırıp koygan idi. Xatta mundaq tap yazılgan idi. Qadırligim. Sizni buncha uzun yil aldab kelganligimni kechiring. Siz bilan tunji qahva ichishgan shu kuni esingizdami? Shu vaqtda kayfiyat bekli sus edi. Bunodan bekli biyaram bo'ldim. Shundoqla bekli jiddilashgan edim. Shu daqiqada kallam bu qandoq bo'lib kelib qoldi ekan, o'zimni bilmagan holda kutkichiga tuz ekilib berishni aytdim. Amaliyotda men qahvaga tuz silib pishmaydim. Bırak ağzımdan çıkkaşka amalsız şunda kılışkı mecbur buldum. Bırak bu işinin sizden kızıkışınızı kozap koyduğallıkını oylap mı bakmağın idim. Hem de keyin mi tuz silip kahve içtiğinimle hiyalımı mı keltirip bakmağın idim. Bir neşketim bu sırrını aşkarlap, özümle bu kıl onaysız haletten kutulduruşunu oylağın idim. Bırak sizden açıklap, beni keçirmesinizden ensirdim. Taşlap geçişinizden mi korktum. Hem de korkmayın ben. Çünkü beni çokum keçirip etdiğallıkınızı şimdi ben. Siz bilen bu hayatımda bir boğallıkım benim en çok baktım. Bırak hem de her kızımı tuzsağın kahve içmeyim ben. Siz okumaysız kahveye tuz silip ise belki bettan bulu diken deptim. Bana bu muhabbet hikayesi. Bana bu öz muhabbeti üçün töligen bedel. Elbette muhabbet hikayesi bunun da mı artık tesirlik bulmaz? Kınımdak olsa, muhabbet hikayesi din ki yılla biz muhabbetlik nakşığa merhamet kılımız.

Hə, sevimlik dostlar, proqramımızın da almaşdırıvatımız. Mən bir naqşı anladım, o naqşıda Çin mühabbət küyləngi. O naqşı xudu pəqətla mühabbətlik bir cübləgi atalgan bəxt tiləklərdək, mühabbət bezəklərdək. O naqşı xudu vesal dəqiqələrini küyləydiğən xas küydək tolumu yeqimlik və tolumu yeqişlik. Унақша бәқт мәнзілік ел ағам бір жүпнің аятық аталған өмірлік соғысы. Ондақ болса, шу күйге әміміз құлақ

Sene Sevimlik Dostlar programımızın dalmaştırı vatimiz. Hem eylengi məlum, muhabbet bombağın turmuş, kakaslı kokşaydı. Bırağı gül soğuk kısınız, kolunuzda gülünün hidi kalıdı. Yeri işini oylısınız, aval beğişlaşını ögünü. Her bir işka muhabbetli közünüz bilen karan. Şundula hem nersidiki illıklık ne, güzellik ne, toluk bilen his kılalaysız. Başkalarını hürmetle, çünkü hürmet kısınız, hürmet giyirizsiz. Epocam bulun, küçük bir el bulun. Şundula en çok muhabbetsizden bulut. Amalba işlerinin yakış terpini köperek görün. İşlerini bek mürekkep oylu ama. Her günü bir saat vakit çıkırıp özünüzden halıgı yitin. Öz kalbinizde tınşan. Henik çay demlep bir işçin. Cimcit oltırıp nakşılarını huzurlanın. Hem ise nakşılarımızla devam etler.

Bizni davomlashtiruvatimiz güzellikdan cheki olmaydi. Chunki u qancha ko'p bo'lgan siri ortiqlik qilmaydi. Güzellikdan shakli olmaydi. Chunki u qandaqli holatda bo'lsin, kishini o'ziga shunchalik mahliyo qila olmaydi. Güzellikdan rangi olmaydi. Chunki u eng sof, eng suzuk keladi. Shunlashqa güzellikdan xaridor az olmaydi. Shundoq deyishki bo'ladi, güzel huyluq, güzel qalblik bo'lsangiz, nurg'un kishi siz uchun parvoz. Çünkü biz her vakit güzellikini söyümez ve onu küylerimiz arkalık dostlarımızla sunumuz. Yani ondan olsa güzel nakşelerimiz silah.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekeme kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi alayidlikni toğra çoğkır içip bergen. Hem de diktinle Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Sen bunda kılıçını yakşı iş emez deyip oylamsan, obdan rak oylap bak, dedi Anna sözünü devam kılıp. Sen benim kanda kaleti turu vatkınımını unutup gelip atsan, ben muş ehvalımda kandak mı balı tuğuşunu oylayman. Tuğut azabı togurluk kepkın maylı koy. Ben azaptın hergiz kokmayma. Lekin oylap bakkana. Balı tuğsam, ballarım kelgüsü de kim buludu? Başkalarının familisi bilen yaşaydıgan bəxsiz balıla buludu şu. Uçakta ula bir şu familinin işi bilen atanısı din. Özünün bu dünyaya apırıydı boğallık edin. Numus kıldıgan bombamdı. Şundak bombaslık üçün çokum acırışın kerek. Anna Dolly'nin gepege kulak salmay, özünün nurgun ketim kail kılgan delillerini toluk bilen Dolly'yi sözlep bemekçi boldi. Eğer men mana berilgen akıl para astımni, o bəxsiz balılanı bu dünyaya keltürmeslik üçün işletmesem, Tanrı'nın o akıl parasetini mana atakı kallıkının yani nime ahmiyeti buludu. O Dolly'yi karap koyup, onun cevabını kütmeyle yeni sözlep getti. Uçakta men aşı bəxsiz balılanın aldı da, özemni mengü günahkar dek oylap yürüşkü mecbur bulumen. Ula bombusa, ulanın bəxsizliki mi bombaydı? Eğer ula bəxsiz bob kalsa, bu bəxsizliknin günahkarı men bulumen. Dolly, özgü özü işçidi degen sebeple mi del moşu sebeple idi. Mani emdi onu Anna'nın ağzıdan anlığanda onun tigigi yitelmeyi kilovat attı. Kişi dünyayı kemmigen balılarının aldı da nemişki günahkar bolup kalıdı. Dep oyladı o ve bir dillik kallısıga eğer men yakşı gördüğün girişayım mevcut bombağın bolsa onun yakşı buludu, yaman buludu, digili bulamdı. Digen bir hıyal kelip, ne mi digen bimene, ne mi digen mantiqsiz gep bu, dep oylap kaldı. Ve kallısını çırmıvalgan bu kalay mıkan hıyallani özüdün neri kılmakçı bolu vatkan dek beşini çaykap koydu. Yak, bunu men bilmeydiken men. Lekin bu yakşı emez. Dedi Dolly, çırayı da yergengendek bir hıl halet peyda bulup. Şundak, lekin özenin kandak adam işkellikin ne? Menin kandak adam işkellikimini unutup kanmıgın. Onundan başka, dep koşup koydu Anna, özü keltürgen delillerinin toluk, Dolly keltürgen delillerinin küsüzlikige karmay, özü kılıvatkan şu işinin yakşı emeslikige ikrar kılgan dek bolup. Muhimi, menin hazırk ehvalımnın senin ehvalınkı okşumaydı kallıkını unutup kanmıgın. Senin aldığında balık görüşünü halaş, halımaslık meselesi turgan bolsa, menin aldığımda balık görüşünü halımaslık meselesi turdu. Bu ikisinin otursudaki perk intayın çoğun. Sen şunu düşengin ki, menin ehvalımdan etkanda, mende balı görüş arzusu mevcut emez. Dolly onun gradiye bəmidi. O Anna ikisinin otursudaki arlıqının intayın yırak ikellikini. Bazı meselelegi bolgan karaşlarının mengü birlik kelmeydiğallıqını yeskilip, bu işla toğırlık gep kılmay koyayla, dep oylap kalgan idi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurim. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Şundaq bolğandan keyin imkaniyat bolsa ähwalyňny oňlaşyň tehimi zörürken. Togur dedim. İmkaniyat bolsa, dedi Anna bir dilli mulayim ve gämkin ahangda. Ejiba, ajyrışyň mümkin emesma senin? Anlasam eriň ajyrışyşka koşulupdy dekko. Dolly, meniň muşturkuda gep kygym kemmeýdi. Bopdy, halymysaň gep kymaýly koy. Dedi Dolly, Annanın çırağıydaki azaplı kaletini görüp der ola. Men senin işlağı tolumu ümitsiz karaydı kallıkını baykavat imen. Memma, hergiz undak emez. Nait huşal, hem memnun men. Sen mi ködün? Keynimgi kırvatkan adem ba. Vesloveski. Onu bildim. Ama sen rast kepimli desem, bana Vesloveski'nin kılıkları pekat yok midi? Dedi Dolly, gepni başka mezmongu yötkeş mehsti de. Yok, hergiz undak oylama. Bu ehval pekat alik seygılı galiti tuyulup gitu batıdı. Emeliyette u tehi bala. Men onu alkınımga hep oyuntu batı men. Rast kepimli desem, onu kandak kılımen desem, şundak kılalay men. O senin geri şayının özü. Dolly. Anna bir dili gepini özgertti. Sen beni işlağı ümitsiz karaydıken sen dedin. Muşu gepin dilla senin beni düşenmeydi kallıkın çıkıp durdu. Paket bekme korkunuşluk. Şu amal ba onun yüzlenmeymen. Meninçe bu işini çokun bir tarap kılışın gerek. Her kandak imkaniyetin paydalanıp olsun mu bir tarap kımsan bulmaydı. Lekin ben ne mi kılalay ben? Kolumdun işini mi kemmeydi? Sen beni Alexi bilen toy kılışın gerek deysen. Seninçe ben bu işini oylamay ben mu? Bu işini oylamay ben mu? Dedi o bu gapni takrarlab va uppida qizirib ketib. Andin o'rnidan turib, qaddini ruslab, ulug' kichik tingan peti uyning ichida yangil dassab mengishqa boshildi. Arilab mangmay to'xtatma qolatdi. Men o'ylamaymanmi? Mening o'ylamaydigan bir kunim yo'q. Har soat, har minut kallamdan chiqmaydi. Bazı da özemli özem, nimancı oylaysan, dep kayıp mı getimen? Muşundak tınmay oyla verişme ademini sarankıp koydu. Sarankıp koydu. Dedi o, bu gepni kaydılap. Bu iş kallamı kırvaldı mı, boldi. Morfin içmeyi uhlayamay men. Makul, işkimiz bezkırak oltırıp paranlışaylı. Hemmeli adam beni onundan acırış için kereyek deydu. Birinci, o acırış ki unumaydu. Çünkü onu Graf Lidia Hanım çangılığı Mekkem ilvağan. Orundukta gevdesini tik tutup oldurgan Dolly, çırayda içiniş ve azap beşini Anna'nın kadimi bilen tenburap onundan közlerini üzmeydi. Herket kıp bakmam sen, dedi Dolly pes avazda. Makul, herket kıpma bakay, lekin kıgan herketimden ne mi kep çıkıdı? Dedi Anna, tolu oylap, özügi yadı bulup ketken oy hiyallarını sözleşki başlap. Onun da nepretlindigan bolsam mı? Onun aldı da beşimni igip, günahımı tovu kıgallıkım. Onun kent korsaklıkını ıhrar kılıp, tolumu tövençilik bilen, onun gıhet yazgallıkım kelip çıkıdı. Makul, çişimini çişlep durup, şundak mı kıp bakay? Belkim hakaret tüsünü ağan cevapkımı erişemen.
Belkim u koşulup mu kala? Hop, onun razılığını aldın mı deyli? Anna, bu gepni kılıvatkanda menip öyünün u beşiği berip kalgan idi. Şu yerde turup, derizinin perdesini oynagaç, gepinin ahırını dedi. Men go onun razılığını alamen. Lekin oğlumcu. Ula oğlumnu bana berip ötüdü dep oylam sen. O men taşlap çıkıp ketkendin kiyin dadısının yeni de çoğun bulup kelgüsü de meni közgül maydıgan bulut. Bilip koygun ki o ikisini Seryoja bilen Alekseyni okşaşlı yakşı görmen. Özümdü mü artık yakşı görmen. O öynün otursağı gelip iki kolu bilen kökrekini mekken baskan peti Dolly'nin aldı da tohtedi. Appak keçilik kimide o iyiz ve sağlam görünüp git vatatti. O üstüge yamalgan kemzul, beşiğe keçilik çipçik kiyip algan, aya jandın bütün bedeni titirep ketip atkan, juğu kiçik biçarı Dolly'ye enişip, koşumuz türlgen halda yaştın parkırap turup atkan közlerde karap turup ketti. Men dünyada pekat muşu ikkili ademni yakşı görmen. Lekin o ikisi birbirini çetki kekip turudu. İkisini

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Ronski bilen Anna, Anna'nın acırış meselesini hel kılışının hiç kandak çağrısını tapmay, bütün bir yazını ve küzünün bir kısmını yezide ütküzü etti. İkisi bu yerden başka hiç yakı barmaslıkını karar kılışkan idi. Lekin küzde mihman kelmey, toptun ayrılıp yalguz yaşaş vakti uzargan siri, bundak yaşaş uzak davamlaşsa bolmaydı kallakını. Bundak aletini üzgertiş gereklikini şünçi yiz kılışkı başladı. Mundaklı karganda ulanın turmuşu bunun da mı esil bolup getme etti. Dövlet dese dövleti ba, balı dese balısı ba. İş dese her ikisinin öz aldığı işleri ba idi. Mihman kelmegendi mi, Anna özünü çıraylık yasap yüretti. Yeni teki nurgun kitaplarını okup mı çıkan idi. Hem misala danlık romanla, ilmi eserle idi. Çet ellerden elip okuyduğun gezit jurnallarda maktap yazılgan kitaplarının hemmisini aldırattı. Hem ulanı yalguz kalgallarda okuğan dek bütün dikkatini yığıp durup okup çıkarttı. Onundan başka o yana Vronski şuğulunu vatkan işlağı ait kitap ve mahsus jurnallarını okup ve ulanı tetkik kılıp turduğun bolgaçka Vronski dikkançılıkta, binakarlıkta, hatta atlanı kandak bekişta, tenerkette ve başka sahalarda uçurgan meselelerde daim onun mesleğetlerini ilip durattı. Vronski onun biliminin molluğu, hatırsının küçüklükü hayran kılıp, deslepte onu işenmey, digerlerine delillep bir işini eytkanda, onunla kitapların onunla lazım nerslerini tepip, körüstüp koyattı. Anna doktorhanının işlerimi naayt kızık attı. Onun kuruluşu yerden beripli kalmay, özü nurgun uğurlaştırışlarını kılgan. Nurgun mesleğetlerini beğen idi. Lekin onun en köngül bölüdüğünü yenili özü. Kanda kılsa Vronski'nin tekimi yakşı görüşüge erişkili. Vronski'nin özünü dep kurban kılgan nersillerinin uğurnunu toldurgılı boludu kallıq idi. Onun turmuşunun birden bir məksidi onun yakşı görüşüge erişli emez. Belki yine onun kadir kımmetini kılış idi. Vronski onun bu işidini söyünetti. Ama onun özünü muhabbet toruğa Mekkem çırmıvalmakçı bolğunudun eğirsin attı. Külle ötken siri özünün o torgu çırmılıp kılıvatkınını uçuk sezişki başlap, o özünün erkillikigi toskulluk kılamdu, kılmamdu, şunu sınap bakmakçı bol attı. Eğer erkillikki bolgan telpünüşü bağın siri küçüyüp bağmağan, her kitim şehirge, mecliske ya ki beygigi manganda cidel bolup turmagan bolsa, Vronski özünün turmuşudun yüzde yüz razı bolup ötken bolatti. Özünün hazırkı salayiti, Rusya aksüngeklerinin meğzini teşkil kılgan bay yer ilgilleri salayiti, onun arzusuğa pütülley muvafık gelipli kalmay, yani 20 yıl muşundak yaşap ötkendin kiyin, onunga tehimi çoğun şan şöhretle kiletti. Onun özünün işlerigi serip kılıvatkan zihni küçü ve vakti bağın sırı küçüyüp getivatatti. Elivatkan asılatları mı yakşı idi. Gerçi o doktorhana, yezgilik maşinileri ve Şivissariyadın setip alğan nesillik seyirla ve başka nurgun nerslerge zor miktarda meblağ salgan bolsa mı, lekin hiç kandak ısırapçılık bolmagan. Eksiçe o meblağla onun baylıkını aşırgan idi. Onun darametigi münasibetlik işlanın hemmisi de, meselen orman, aşlık, koyunu setiş, ya ki yerlerini icargi beriştigendek işlada
u tarşidek çıngıydı. Bahada zadılı yol koymaydı. Kaysılı cansızı da bolsun, nurgun pulluk işlağı yolukkanda, nait salmaklık bilen iş görettti. Kırımı az işlağımı estaydıl inçki muameli kılattı. Onun Germaniyelik gocudarı yeliz köp adamıydı. Bir nersini setiş, ya ki bir nerslegi baha koyuş bolup kalgallada, bahanı yukur koyup, seti valganda töven bahadı seti bilip, oradın nurgun paydiye itti. Ama Vronski asallıkça onun gepige kırma itti. Seti valadığan, ya ki kurudığan nersileri en yeni, Rusya'da pekatlı bolup bakmagan, seti valsa kişiler heyran kalıdığan nersiler bolsa, ondan o nemis hocadar bilen mesleğetleşip, şunun digini bu iç kılattı. Onundan başka çağlarda, kolu da eşinç pul bolganda, ondan pul çıkım kılışkı makul deyitti. Şu çağdı mı, yani mın bir oylap, yepidin yenisi geç tekşürüp, ondan çıkarattı. Ve olgan nersinin en yakşı nersi buluşunu talep kılattı. Şuna onun özünün ilgilikini baş kuruşudun baylıkını ısırap kılmay, belki tehimi köpeği tıvatkallıkını körgeli bulattı. Onun çayda Vronski, Sevyejeski, Koznishev, Oblonisklanınki yer zimiller bilen, Levin'nin bir kısım yer zimini caylaşkan Kaşin ülkesi de Aksüngeklerinin sayılımı boldi. Bu saylam her hıl sebeple ve saylamga katlaşkan kişiler tüpeyli ammının dikkatini tarttı. Saylam togurluk köp gep sözler boldi. Aktif tayarlık görüldü. Moskovalık, Peterburgluk kişiler ve hiç kaçan saylamga katlaşıp bakmagan çetellerdeki çoğumilla bu yerge saylamga kirlidigan boldi. Vronski saylamga katlaşımın dep burulla Seviye Jeski'yi vədi berip koygan idi. Oz devizdisk yezisiga pat-pat kelip durduğan Seviye Jeski Vronski'ni saylamga təklip kılıp saylamnın aldı da bu yerge keldi. Bir gün aval saylamga bardıgan işte gorluk Vronski bilen annanın otursa da cidel çıkkılı tas kalgan idi. Bu adam yezidi en zerikidigan küzpesti idi. Şu sebeplik, Vronski anna bilen boludigan köreşki tayarlanıp, saylamgı baradigallıkını annağa kapaklarını türüp, soğuk kıyafetti bildirdi. İlgiri u hergiz bunda kılmaydı. Lekin anna Vronski'ni heyran kaldırıp, bu gepni nait iğir besiklik bilen hiç iş bulmağan dek tınşidi. Fakat kaçan kaytıp keledi gallıkını ile sorap koydu. Vronski onu bunçıla temkin bulup ketkellikinin sebebini düşünelmey heyran kılıp onu dikkat bilen karap kaldı. Anna onun özge karap kılıp atkını cevaben külüplü koydu. Vronski, onun hemmini işi de bilip, çıray özgertmeydiğen bu alahidlikini obdan biletti. Bu alahidliki, Vronski'yi etmeydiğen bazı pilallarını işi de pilallap koygan çağlarda da görünüp kalattı. Vronski sel ensirep kaldı. Lekin cedeldin hali buluş için,

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.